Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Merhaba ey gönlü merhametle dolup taşanlar. Bakışında, duruşunda, özünde ve sözünde merhameti taşıyanlar. Merhaba.

Mah-ı Muharrem'in feyziyle nasiplenenler merhaba. Merhaba ey niyetini halis tutanlar. Merhaba ey gönlünü güzel gönüllerle harman edenler. Merhaba ey ruhunu direnişin kıyamına kaldıranlar. Merhaba. Merhaba ey Hakk'a teslim olanlar. Merhaba ey merhametini eylemsizlik belasından kurtaranlar. Merhaba ey elindeki resme bakıp gönlünü aşka şahlandıranlar.

Açalım heybemizi, gönlümüzü aşkımızdayken, ne varsa herkes görsün, yok gizlimiz saklımız diyerek bugün de programımıza başlıyoruz efendim.

18 Haziran 2026 Perşembe gününden cümlenize muhabbetler olsun. Atalım heybemizi omuzumuza ve çıkalım muhabbetimizin yoluna. Ve bir kez daha diyelim ki merhaba. Merhaba ey elindeki resme bakıp gönlünü aşka şahlandıranlar. Hakikati gönlüne damıtanlar. Evet, Muharrem'in feyziyle, iyi niyetlerle gönlümüzü muhabbete doğru şaha kaldırmaya niyet ederek heybemizi attık omuzumuza ve kendimizi yola revan eyledik. Değerli dostlar, bir kere daha radyolarını yeni açmış bulunan dostlarımıza Üsküdar Üniversitesi Radyosu Radyo Üsküdar'dan ben Uğurcan Polat muhabbetlerimi iletiyorum. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun, cümle müminler handan uşağdan olsun ve kalbimizdeki bulmanın güzelliğiyle, kalbimize doğru yolculuk etme niyetiyle bir kere daha merhaba diyerek başlayalım. Değerli dostlar, bugünkü konumuz İlginç de bir konu, bir açıdan eylemsiz merhamet üzerinde konuşmaya çalışacağız. Olur mu böyle şey demeyin, oluyor. Ama olmaması gerekir tabii. Her konuda bir eylemsizlik halinde olduğumuz gibi, bir eylemsizlik durumunda olduğumuz gibi ne yazık ki merhamet konusunda da bir eylemsizliğimiz söz konusu. Bunu çözebilenlere aşk olsun diyelim. Değerli dostlar, merhameti sıradan bir acımak, öylesine bir acımak olarak tarif etmek büyük bir yanlışlık olur, yanlış olur. Merhamet edenin üstte olduğu, merhamet edilenin altta olduğu, yani bir ast ve üst ilişkisinin yaşandığı bir durum değildir. Allah cümlemize düşündüğümüzü, hissettiğimizi eyleme dökebilecek, faaliyete getirebilecek, harekete geçirebilecek öngörüler, niyetler, azimler, gayretler versin inşallah. Ben hep iyilerden yana olmayı düşünüyorum ama iyilerden yana olmak için herhangi bir faaliyete geçmiyorum. Ben güzellikler çoğalsın istiyorum. Güzellikler her yeri aydınlasın, her yeri ışıl ışıl, pırıl pırıl yapsın diyorum. Ama bir mum dahi yakmıyorum, yakamıyorum. Kötüler kötülüklerden arınsın istiyorum. İyiler iyiliklerle coşsun. Ameli salihler, hasenatlar her yere yayılsın. Muhabbet her yere yayılsın. Her yere sevgiler yayılsın. Ve kalbimizin merhametiyle sevgi birleşsin. Ve birbirimizin gönlüne, birbirimizin cemaline, birbirimizin gözüne nazar ederek tıpkı eskilerde kalmış olan bir fotoğrafın içerisinden bakarak onların gönlüne gidişimiz gibi bir gidiş olsun istiyoruz. Ama bunu çoğunlukla yapamıyoruz. Merhamet bir güneştir.

kalbimizi ısıtır. Merhamet bir güneştir, aklımızı ısıtır. Merhamet bir güneştir, ruhumuzu ışıtır. İşte biz de bunun gibi, güneşin eylemliliği gibi tam vaktinde, olması gerektiği zamanda, hiç kekitmeden, tatile gitmeden, eylemsizliğe düşmeden, bugün bunu yapmayacağım demeden, vakti vaktine tam bir görev bilinciyle merhametin yayıcıları, merhametin uygulayıcıları, merhametin ifa edicileri, merhametin ilka edicileri, merhametin ikame edicileri olmaya mecburuz. Düşünsenize, güneşten bahsediyorsunuz ama ısıtmıyor. Güneşten bahsediyorsunuz ama ışıtmıyor. Merhametin iyileştirmemesi, merhametin sevgi barındırmaması, merhametin bizi ayaklandırmaması, merhametin bizi inşa etmemesi, merhametimizin olumsuz yanlarımızı gidermemesi, işte ısıtmayan güneş, ısıtmayan güneş gibi bir durum söz konusu oluyor. Eğer böyleyse mevzu, işte o zaman sadece değerli dostlar bir iddiadan ibaret oluyor söylediklerimiz. İddiayı geçmeyen, iddiadan öteye gitmeyen, sadece işin retorik tarafında, söz tarafında, söylem tarafında kaldığımızı gösteriyor ki bütün meselelerde, mevzularda en büyük problemimiz bu. Seni seviyorum ama gösteremiyorum. Seni seviyorum ama seni saramıyorum. Seni seviyorum ama seni aktif olarak dinleyemiyorum. Seni seviyorum ama seni merak etmiyorum. Seni seviyorum ama senin canını çıkan, sıkan bir şeyden seni tutup çıkartamıyorum. İşte bu bizim eylemsiz merhamet meselemizdeki, başımızdaki püsküllü bela. Halbuki bende öyle bir eylem olmalı ki sen beni düşündüğünde, beni düşünüyor olman bile senin içinde bulunduğun sıkıntıdan seni çekip çıkartmalı, düze getirmeli, o kuyudan kurtulmalı, sahili selamete çıkartabilmeli. Bendeki enerji yüksek olursa, eylemlilik halinde olursa, sendeki karşı düşünce de elbette buna göre olmuş olacak gibi o ikili durumu da hesaba katarak düşünelim. Değerli dostlar, merhamet bir eylemlilik halidir, bir faaliyet halidir, bir devinim halidir, bir oluş halidir, bir doğuş halidir, bir karılma halidir. Ve merhamet insanı sürekli canlı tutan bir haldir, sürekli ayakta tutan bir haldir, sürekli hay kılan, yani insanı diri kılan bir haldir. Ve elbette içerisinde sevgi bulunur, muhabbet bulunur, aşk bulunur. Seni hayal etmek bana iyi geliyor. Seni düşünmek bana iyi geliyor. Seni hatırımda tutmak bana iyi geliyor. Seni ne zaman düşünsem içerisine düştüğüm kuyulardan çıkıyorum. Seni ne zaman düşünsem saçlarıma rüzgar değiyor. Seni ne zaman düşünsem ruhum bayram ediyor. Seni ne zaman düşünsem aklım o açmazlardan, çözümsüzlüklerden, sıkıntıların cenderelerinden, azap odalarından kurtuluyor diyebiliyor olmak ne kadar hoş değil mi? İnsanın düşebileceği en kötü kuyu merhametsizlik kuyusudur, şefkatsizlik kuyusudur. İçinde sevgi barındırmayan, aşk barındırmayan, ilgi barındırmayan, alaka barındırmayan, yönelim barındırmayan ve elbette fedakarlık barındırmayan, adı merhamet olan ama içerisi boşalmış olan bir merhamet duygusudur. Bundan çıkıyor olmak lazım. Eğer ben senin merhametinin kanatları altına girmişsem, senin sevginin kanatların altına girmişsem, senin estirdiğin sevgi rüzgarıyla saçlarımı rüzgara bırakabilmişsem, kendimi serinletebilmişsem, ben kaybolduğum yerlerden
kendimi bulurum. Kaybolduğum yerlerden doğru sokaklara çıkarım. Çünkü sen gönlünde beni kaybetmedin. Sen gönlünde bir muhabbet halesi, bir merhamet halesi halinde, bir eylemlilik şekilde beni düşünüyorsun. Ben kaybolsam ve senin bundan haberin olmasa bile, o sokaklarda seni çağrıştıran, seni hissettiren, seni işmam eden, beni sana yönlendiren, senin bende olduğunu fark ettiren

gösteren nice işaretler, nice izler, nice alametler, nice ilmekler, ilemekler bulmuş olur. Değerli dostlar, merhamet aslında karşılıklı bir eylemlilik halidir. Bunun illa yan yana olmak, illa birlikte yürümek, illa o anda beraber yaşamak, aynı şeyleri konuşmak anlamına gelmeyebilir ki zaten bunlar da olur ve vardır. Ama karşılıklı merhametlilik birbirinin kalbinde bir ihtizaza, bir devinime, bir dönüşüme, o şipin hareketleri gibi, elektronların hareketleri gibi birbirinin etrafında bir dönüşe, bir harekete sebebiyet verir ki sen asla, eğer birinin merhametindeysen, birinin kalbindeysen, birinin sevgisindeysen, birinin o şefkat kanatları altında sığınmışsan, sımsıcaksan ve o seni hiçbir zaman üşütmeyecektir. Ama merhametten yoksun olanı, değil mi? Şefkatten yoksun olanı, içinde sevgi barındıran merhametten yoksun olanı hiçbir güneş ısıtamaz. Evet değerli dostlar, merhamet bir eylemsizlik hali değildir, bir pasif hal değildir, bir mıymıntılık değildir, köşeye çekilmişlik değildir, kendini duruma bırakmışlık değildir, merhamet bir yan gelip yatma meselesi değildir, merhamet bir eylemlilik halidir, bir devinim halidir, bir hareket halidir, bir oluş halidir ve sevdiğinin gönlünde sürekli bir doğum halinde olmak demektir. Yani bir nevi sürekli yaşayan ve kendi içinde dinamo gibi hareket eden bir yapı anlamına gelir. Evet, bu mesele üzerinde çokça konuşulabilir. Üzerinde konuşmamız gereken bir şey. Konu üzerinde yazılmış kitaplar var. Onlara bakmak lazım. Merhamet ne ister? Merhametin kapıları nelerdir? Hangi kapılardan girilir? Hangi esma merhametin hangi kapısına denk gelir? Cenab-ı Hakk'ın esmalarının hangisinde merhamet üzerinden yürümemiz gerekir? Ve birbirimize merhamet etme konusunda, birbirimize şefkat etme konusunda elimiz tutuk olmamalı, burada cimri davranmamalıyız. Birbirini merhametle kuşatmayan, birbirini merhametle sarmayan, birbirini merhametle sarmalamayan, birbirini merhametle, şefkatle ve onun içerisinde barışan muhabbetle ısıtmayanların, kenarda duranların, devinimsiz olanların, eylemsiz olanların, harekete geçmeyenlerin Cenab-ı Allah'ın merhametinden yardım dilemeleri de biraz sahtecilik olur tabii. Sen bana merhamet dilemiyorsun, göstermiyorsun. Ben sana merhamet göstermiyorum. Birbirimizin o merhamet limanında serinlemiyoruz. Merhametin rüzgarında saçlarımızı dalgalandırmıyoruz. Yanmış olan kalbimizi o merhametin ılık ve serin rüzgarları altında serinletemiyoruz. Ama Cenab-ı Hak'tan merhamet diliyoruz. Bu biraz problemli bir durum. Efendim, birbirine merhamet elbette birbirine bağlılığı getirir, birbirine olan irtibatı getirir, birbiriyle olan tesanüdü getirir, birbiriyle birbirine arka vermeyi getirir, birbirini kollamayı getirir, birbirini düşünmeyi getirir, birbirinin duasında olma sıcaklığını getirir, birbirinin duasında, kalbinde, niyazında olma güzelliği getirir ki işte bu karşılıklı bir bağlılık demektir, karşılıklı bir güven tesis etmek demektir ve birbirinin gönlünde birbirine eman olmak demektir. Birbirinden emin olmak, onun eminliği içerisinde bir hayat sürmek anlamına gelir. Menfaate dayalı olan, çıkara dayalı olan hiçbir eylem, hiçbir hareket, hiçbir söylem, hiçbir devinim merhameti temsil etmez. Çıkara dayalı hale geldiğinde oraya menfaat giriyor, yalan giriyor. O sıradaki zamanı doldurma gibi başka meseleler giriyor ki bunun bir müminin kalbinde olmasını düşünmemek lazım. Mesela infak bir merhamet eylemidir. Paylaşım dediğimiz infak bir merhamet eylemidir. Birbirimizi sevgimizle, muhabbetimizle sarmak gerçek anlamda bir merhamet eylemliliğidir.

İnfak biliyorsunuz karşılığını Yüce Kitabımızda buluyor. Çok yerde geçiyor. İnfak, nifaktan kurtulmanın bir çaresidir, bir yoludur, yöntemidir. Toplumun nifaktan kurtulması, bizlerin kalbimizde birbirimizin nifaktan kurtulmamız, birbirimiz hakkında şüpheye düşmemiz, birbirimiz hakkında yanlış şeyler düşünmemiz, vesvesenin peçesine takılmamız gibi nifak diyebileceğimiz, kalbimizi bozacak olan fitneye, fesada, fücura götürmeyen, bizi koruyan bir şemsiyedir. İnfak o bakımdan çok önemli bir eylemdir ve Yüce Kitabımızda infaktan, paylaşımdan bahsedilir ve Allah'ın sana ihlaf ettiklerinden infak edin şeklinde gelir emir. Allah'ın sana ihlaf ettiklerinden infak edin. Bunun üzerinde düşünelim. Değerli dostlar, bize insanlık olarak, yani yeryüzünün ikincisi olarak, insanlık olarak yeryüzünü imar etmeye, yeryüzünü inşa etmeye, yeryüzünde fikir üretmeye, hakikat üretmeye, kendini üretmeye, kendini doğurmaya, kendini bulmaya ve vuslat etmeye, yar ile vuslat etmeye, hakikatle vuslat etmeye, marifetle, muhabbetle vuslat etmeye yetkili kılınmış olan, buna zihni, aklı, kapasitesi doldurulmuş olan insanın birbirinden uzak kalması infaksızlık anlamına gelir. Dolayısıyla senin işte matematikte becerin var, senin inşaatta becerin var, ötekinin ders çalıştırmada becerisi var, kiminin maddi anlamda becerisi var, kiminin muhabbette becerisi var, kiminin güzel bakmakta, güzel anlamakta, güzel anlatmakta becerisi var. Her neye becerimiz varsa, Cenab-ı Hak bize neyi ihlaf etmişse, ne de hangi konularda bize ihsanda, keremde, lütufta bulunmuşsa, onları Cenab-ı Allah'ın diğer kullarıyla paylaşmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak bir merhamet eylemliliğidir ve bunu da infak olarak tarif edebiliriz. Aynı zamanda merhamet, eylemsiz merhametten uzak kalıp merhamet eylemliliğinden bahsettiğimiz şu cümlelerin ardından elbette ameli salihi de, salih olan amelleri, salih olan eylemleri, salih olan ibadetleri, salih olan faaliyetleri de muhakkak katmamız gerekir. Bu da bir merhamet eylemliliğidir. Rahmetin temsilcisi ve yayıcısı olarak Cenab-ı Hak'tan aldığını ne bir eksik ne bir fazla demeden insanlarla paylaştıran Fahri Kainat Efendimizin eylemini, onun faaliyetini, onun ibadetini, onun kulluk bilincini, onun kulluk şuurunu aynı çizgide ne ileri giderek ne de geride kalarak aynen olduğu gibi devam ettirmek demektir. Ameli salih kişisel olarak değil, yaptığının başkalarına faydalı olması, onları rahatlatması, onları gönendirmesi, onları mutlu kılması, onları saadete taşıması, onların gönlündeki hüznü kaldırması, onların kaybolmuşluğunda bulunmalarına sebebiyet vermesi, onların gönüllerine ne derin derin duygular taşıması ve onların hem hüzün hallerinde hem keder hallerinde ve aklımıza gelmeyen başka ne kadar onların ayağına çelme olabilecek olan, onları keder dide edebilecek olan ne varsa hepsini ne dokunuyor ve onları o bulunduğu halden çıkartıyor. Salih bir şekilde salahat getiren, barış getiren, sağduyu getiren ve insanları bulunduğu hallerden, kötü hallerden, olumsuz hallerden çıkartabilecek eylemliliğe işte merhamet eylemliliği diyoruz. Bunun bir diğer adı da değerli dostlar, ameli salih'tir. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Akasya kokulu sabahlar dilemiştik başlangıçta. Radyolarını yeni açan dostlarımıza ve Instagram'a yeni gelen dostlarımıza akasya kokulu sabahlar diliyorum bir kez daha. Ve Barış Manço'dan anlıyorsun değil mi diye sormak istiyoruz. Kendimize soralım, aynanın karşısına geçelim. Kendimize diyelim ki anlıyorsun değil mi? Anlatılanları anlıyorsun değil mi? Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını anlıyorsun değil mi? Vahyi anlıyorsun değil mi? Sevmeyi anlıyorsun değil mi? Sevilmeyi anlıyorsun.

anlıyorsun değil mi? Merhametin bir eylemsizlik olmadığını anlıyorsun değil mi? Ameli salihin bir eylemlilik hali olduğunu anlıyorsun değil mi? İnfakın bir merhamet eylemliliği olduğunu ve Fatih Kainat Efendimizin yolundan, izinden, tozundan gitmek gerektiğini anlıyorsun değil mi? Seni sevdiğimi, seni değerli bulduğumu, seninle değerlendiğimi, seni kalkındırırken kendi gönlümü de, kendi ruhumu da ameli salihle, muhabbetle, merhametle kalkındırdığımın farkındasın değil mi diye kendimize sorular soralım bu şarkının eşliğinde.

Evet, yeniden merhabalar. Bir kez daha muhabbetler ve akasya kokulu sabahlar. Yavuz abinin deyimiyle de iyi de kokulu zamanlar olsun. Evet değerli dostlar, eylemsiz merhamet, suskun, susmuş, içine çekilmiş, büzülmüş, embriyo haline gelmiş olan bir suskunluk, bir sessizlikten ibarettir. Suskun bir üzüntünün, susmuş bir üzüntünün, eyleme geçmeyen, faaliyete geçmeyen, amele dönüşmeyen bir suskunluğun, bir eylemin kimseye bir faydası tabii ki olmuyor. Ama şu andaki genel insanlık halimiz böyle. Zorda olan birini gördüğümüzde canımız elbette sıkılır. Kötü haberler işittiğimizde elbette yazıklanırız. Bir zulüm gördüğünde içimizden buna bir rıza göstermeyiz, bunu olumlamayız. Ama sadece burada kalıyor olmak, işte o zaman da suskun bir üzüntü içerisinde.

içerisine girmek, bir eylemsiz merhamet kıvamında olan, eylemsiz merhamet tanımında olan bir durumdur ki mümine eylemsiz merhamet yakışmaz. Üzülmeye, sadece üzülmeye merhamet diyemeyiz. Acıma duygusuna merhamet diyemeyiz. Hatta bazen acıma duygusu insanı bulunduğu yerden hissettirildiğinde kötü de hisseder. Ona iyi gelmez acınma duygusu. Çünkü karşı tarafın kendinden yüksek olduğunu, kendisini ondan aşağıda bir yerde olduğunu, insanlık eşitlenmesinde dengenin bozulduğunu, terazinin yanlış tartmaya başladığını hissettiği için bundan asla mutlu olmaz. Dolayısıyla merhamet üzerinde düşünürken, merhamet üzerinde merhameti kavramaya çalışırken, kendimizi anladın mı değil mi diye sorarken Barış Manço'nun eserinde olduğu gibi, merhamet sadece üzülmek demek değildir değil mi? Merhamet acımak demek değildir değil mi? Merhamet kendini yukarıda görüp karşı tarafı, muhatabını aşağıda görmek demek değildir değil mi diye de sormamız lazım. Ve sadece bunun üzerinden yorumlamaya kalkarsak meseleyi, o zaman eylemsiz merhamet olmaktan kavramı çıkartarak aslında olumsuz eylemli bir merhamet, yani merhamet kavramı içerisine sokulmuş olumsuz bir eylemlilik, olumsuz bir faaliyet hali de diyebiliriz. Çünkü merhamet göstermen gerekirken, kalkındırman gerekirken, sarman gerekirken, ısıtman gerekirken, karanlıklarını ışıtıp aydınlatman gerekirken sen ona öyle bir acıma duygusuyla davranıyorsun ki bu eylemliliğin, merhamet adına gösterdiğin bu eylemliliğin aslında bir merhametsizlik eylemliliği haline de gelebilir. Olay tam tersine de dönebilir. Çok dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta olduğunu görüyoruz. Kişiyi harekete geçirmiyorsa, yani öyle bir merhametlisin ki seni hiç harekete geçirmiyor. Öyle bir aşk halindesin ki yarenine gitmek için seni yerinden kaldırmıyor. Halbuki zıplatması gerekir, fırlatması gerekir değil mi? Fotoğraflarda bile onun bakışının izini, muhabbetinin izini, söyleyişinin izini, edasının izini, yürüyüşünün izini, bakışının izini değil mi? Mimiklerini, yüz hatlarını, gamzesini, gözünü kısışını, bir şey söylerken dudaklarındaki mesela o hareketi bile sana hissettiren bir hal olması lazım ki bunlarla beraber o içinde ne girsin ve içinden bir hareketlilik, bir cevelan, bir seyran çıkarmış olsun. Kişiyi harekete geçirmeyen merhamete merhamet diyebilir miyiz? Yani o duygunun varlığı kötü değil tabii. Ama merhamete harekete geçirmiyorsa, faaliyete geçirmiyorsa, bir eyleme dönüşmüyorsa orada bir öz problemi var demektir. Yani orada bir kavrama problemi, bir anlama problemi. Belki de o merhamet diyerek tanımladığımız şeyi yanlış tanımlıyoruz. O merhamet değil belki de. O sadece bir üzüntüden ibaret. Bir minik duygulanımdan ibaret. Burada da bir menfaat ayrıca söz konusu olabilir. Nasıl bir merhamet söz konusu olabilir? Bir şeye üzüldüğün zaman o üzülme meselesine, yani başkasının yaşadığı bir hale, bir sıkıntıya, bir derde, bir tasaya, bir hüzne, bir kedere, muhatap olduğu o bir olumsuzluk haline karşı üzülmeye verdiğin anlam, üzülmenin kendi çerçevesinde, kendi çizgisinden çok daha yukarıda bir anlam verirsen eğer, ki genellikle yaptığımız bu, o zaman O üzüntü seni eylemliliğe geçirmiyor, faaliyete geçirmiyor, harekete geçirmiyor. O zaman üzülüyorsun ve üzülmeyi her şeyin başı gibi gördüğünde, ya ben çok üzüldüm diyorsun. Ama oturup sosyal medyana bakıyorsun. Diyelim ki bir haber gördün. Çok acılı bir haber. Allah kimselerin başına vermesin. Hiçbir ocağa düşürmesin. Düşmanın bile bununla rastlaşmasın dediğin bir olayı görüyorsun.
birkaç saniye sonra sanki o haberi görmemiş, sanki o

haberi okumamış, sanki o haber üzerinde zihinsel bir yorum yapmamış, sanki onunla ilgili muhataplarının bir niyaz çıkarmamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden kendi eylemliliğine, kendi o sırada yaptığın şey neyse devam ediyorsun. Başka sayfalar çeviriyorsun ya da bir şey yiyorsun. Ya da bir şey içiyorsun. Ya da arkadaşlarınla bir mavra halindesin, değil mi? Kaynatıyorsun. Ve sende hiçbir hareket olmuyor. Ama sen

Ne o üzüntülü halinin kıymetini arttırdığında, sanki daha büyük bir kıymetmiş gibi ona öyle bir anlam yüklediğinde, üzülmekle işi kurtarmış oluyorsun. Daha doğrusu üzüldüm demekle işi kurtarmış oluyorsun. Veya ben üzüldüm, bir olayı gördüm, üzüldüm diyorsun. Ama bir eylemsizlik hali var orada. Sen normal kaldığın yerden devam ediyorsun. Eğer üzülsen, tam olarak kalbin ihtizaza gelseydi, içine bir nar düşseydi, o yangının ateşinin bir kıvılcımı kalbine, zihnine, ruhuna düşseydi, seni yerinden edecekti. Düşünsene, bir soba yanıyor, sen onun yanındasın ve oradan sıçrayan bir şey, bir kıvılcım geliyor, tam da senin koluna değiyor, şuraya değiyor, buraya değiyor, boynuna değiyor. O kıvılcımın yaktığı kadar bile seni yakmıyor. O kıvılcım koluna geldiğinde, boynuna geldiğinde, yüzünün bir yerine geldiğinde nasıl yerinden fırlasın? Ay dersin, değil mi? Bir şey oldu dersin. Ve hatta ya burasını yaktı mı? Bu nasıl işte tedavi olacak? Merheminiz var mı? İz kalır mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu diye onlarca değil mi? Sıkıntılı sorulara kendini yönlendirirsin. Bu kadar bile bir etkiye giremiyorsun. Ve üzüldüm diyorsun. O üzüntüye de öyle bir anlam yüklüyorsun ki onu merhametin yerine koyuyorsun. Ve o üzülmek senin için bir kaçış oluyor. Sen üzülebilen birisin ya, kurtardın. Diyelim ki filan yerde insanlar zulme uğradı. Üzüldün ya, tamam, bitti. Filan yerde insanlar aç. Sen üzüldün ya, bitti. Filan yerde insanlar açlıktan ölüyorlar, yoksulluktan ölüyorlar, bakımsızlıktan ölüyorlar, doğru beslenememekten ölüyorlar. Yanlış işte insanların elinde zulümden işte azap görüyorlar, ölüyorlar. Şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Sen bunlara üzülüyorsun ya. Üzüldüm diyorsun ya, bu yeter. Dediğin anda eylemsiz bir merhametin pençesine düşmüş, kendini üzülmekle kurtarmış, üzülmekle merhamet etmiş, üzülmekle şefkat etmiş ve üzülmekle o üzerine alman gereken, mümin olarak alman gereken o ağır yükün, ağır sorumluluğun dışına hemen kendini atmış oluyorsun. Yani kendine hile yapıyorsun. Bir duygudan ibaretse eğer merhamet, bir minik üzüntüden ibaretse, ya ben üzüldüm demekten ibaretse, hiçbir şey olmaz. Ve zaten belki de şu anda dünyada olan şeyler bu. Orada savaşlar oluyor, orada insanlar ölüyor, masumlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor, kabahatsiz olanlar ölüyor. Bir sürü şey oluyor, sen üzülüyorsun bunlara ve üzülmekle yetinebiliyorsun. Yani onun için ayrıca bir duan yok, onun için ayrıca uykun kaçmıyor, onun için midene spazm girmiyor, onun için moralin bozulmuyor, onun için bugün yapman gereken hiçbir şeyden geri kalmıyorsun. Her şeyi normal haliyle devam ettiriyorsun. Hatta daha coşkulu anların bile oluyor. Ama bir anlık gördün o haberi takip ederken, diyelim ki bir sosyal mecradan, üzüldün ya, bu yetiyor zannediyorsun. İşte bu üzüntü ile kendini kandırma, üzüntünün mevcut olan o azıcık üzüntünü çokmuş gibi gösterip kendine algı yapıp, ki bu şeytanın en büyük mesleklerinden birisidir. Şeytan en büyük algıcıdır. Belki bir gün onu konuşuruz. Şeytanın o algı anaforuna kendini atıp sen de kendine bir algı yaparak, yani kendi kendini kandırarak eylemsiz merhametini hoş görme, eylemsiz merhametini meşrulaştırma, eylemsiz merhametini normalleştirme gibi bir duruma girmiş oluyorsun ki bu hiç istenecek bir mümin için, bir insan için, bir derviş için, bir aşık için asla istenecek bir şey değildir. Azını yoklarla değiştin mi? Yok. Çoğunu azlarla takas ettin mi? Yok. Ölemeyenlerin yerine, o azaptan, o sıkıntıdan ölemeyenlerin yerine hiç öldün mü? Yok. Yorgunun yorgunluğunu aldın mı? Yolcuyla beraber yürüdün mü? Düşkünü düştüğü yerden kaldırdın mı? Yok. Ama üzüldüm. Ben ona üzüldüm. Üzüldüm yani, geçerken üzüldüm ben ona. Bir trafik kazası oldu, bir şey oldu, üzüldüm. Ambulansı bile aramadım. Emniyeti bile aramadım. Yapılabilecek bir şey varken yapmaya gerek, biri yapar dedim. Ya biri tutar, biri yapar, biri götürür, biri halleder dedim. Ama ben üzüldüm. İşte bu
eylemsizliği

müziğin tam dibi. Eylemsiz merhamet diye tarif etmeye çalıştığımız mevzunun tam da göbeği arkadaşlar. Evet, kendimizi aramamız lazım. Kendimizde var olduğunu düşündüğümüz şeylerin kendimizde gerçekten var olup olmadığını aramamız lazım arkadaşlar. Merhametliyiz diyorsun ya, mümin merhametli olur, mümin şefkatli olur. Ta şarktan bir müminin eline iğne batsa, garftan bir müminin kalbinde sızlar filan diyoruz ya. Çok güzel sözler. Retoriklerimiz çok güzel. Harika. Ama o kadar. Onunla ilgili herhangi bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz. İşte dolayısıyla bizde merhamet var diyorsak aramamız lazım. Yerinde bir merhamet mi, yeterli bir merhamet mi, doğru tanımlanmış bir merhamet mi, kavramı tam olarak oturtulmuş bir merhamet mi, Kur'an'ın anlattığı bir merhamet mi, Efendimizin gösterdiği bir merhamet mi, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın örneklendirdiği bir merhamet mi, sahabe efendilerimizin anladığı, uyguladığı bir merhamet mi? Büyüklerin, kamillerin, ehli irfanın, ehli kalbin, insan olmanın, insanlıkta kemale ermiş olanların gösterdiği bir merhamet mi, gösterdiği bir sevgi mi, gösterdiği bir şefkat mi diye bu var olduğunu zannettiğimiz, kendimizde var olduğunu zannettiğimizi kendimizde aramamız lazım. Belki bu kendini aramanın bir başka yöntemidir. Kendini ara, bul, kendini bilen Rabbini bulur diye anlatıyor ya işte bize sufiler, büyükler. Belki de böyle bir arayışa çıkmak lazım. Bende merhamet var diyorum ama ne kadar var? Var mı? Bende diyelim ki sevgi var diyorum ama var mı? Ne kadar var? Bende aşk var diyorum ama var mı? Ne kadar var? Seni seviyorum, sana ilgi duyuyorum, seni merak ediyorum, iyi olmanı istiyorum, hakkında düşünüyorum diyorum ya, var mı, ne kadar var diye bütün bunları kendimizde arayıp bulmamız lazım. Doğruysa, doluysa, ağzına kadar tıka basa doluysa bunu pekiştirmek lazım. Ama eksikse tamamlamak lazım. Yanlışsa düzeltmek lazım. Doğruysa, tekrar edelim, pekiştirmek lazım. Bütün bunları yapmamız lazım. Bu da kendimize karşı eylemsiz merhameti kendimize karşı eylemli merhamet haline çevirmek anlamına da getirebiliriz. Yani böyle büyük büyük laflar savurarak, retoriklere girerek, şiirler okuyarak, kendimizi bir yerlerde görerek, sevdiklerimizi işte abartarak, yani halbuki onun gerçek halini bilsen o bundan daha çok mutlu olacak. Belki duymaktan dolayı mutlu olacak ama ruhu, bedeni, varlığı, aklı, kalbi seni onun hissetmenden mutlu olacak, değil mi? Bazen olur ya, böyle bir resme bakarız, severiz onu. Özlediğimizin, hasretini çektiğimizin, narına düştüğümüzün, diyelim ki bir resmi olsun. Bak, babaları günü geliyor, pazartesi günü, göçmüşlere rahmet olsun. Geçmiş olan babalarımızın bir fotoğrafına bakarız. O fotoğraf bize konuşur. Hem ne konuşur? Bazen seni derinlerin en derinine atarak konuşur. Bazen seni coşkuların en zirvesine taşıyarak konuşur. Değil mi? Gözleri canlanır, dudakları canlanır, bakışı canlanır, duruşu canlanır. O duruş, o fotoğraftaki temsil, o duruş senin kalbinde, değil mi, bir karar yer bulur ve bir karar bulmuş olur. Yani o merhamet, o sevgi, o ilgi, o yönelim, o hissediş, o kendinde buluş, kendinde var kılış, bir fotoğrafı bile donmuş olan, üzerine zaman geçmiş olan, bir anın resmi olan, bir anın dondurulmuş hali olanı bile canlandırıyor. Senin gönlünden konuşmaya başlıyor. Senin aklından konuşmaya başlıyor. Senin zihninden konuşmaya başlıyor. Senin hatıralarında konuşmaya başlıyor. Hatta ileriye dönük hayallerinde bile konuşmaya başlıyor. Bir eyleme geçiyor. Seni bir eyleme geçiriyor, bir fotoğraf bile, bir resim bile. Ama peki vahiy seni niye eyleme geçirmiyor? Fahri Kainat Efendimizin Üsve-i Haseneliği seni niye eyleme geçirmiyor? Büyüklerin örnekliği seni niye eyleme geçirmiyor diye kendimize soracağız. Merhameti, sevgiyi, aşkı, muhabbeti, fedakarlığı, hülyayı kendimizde arayıp bulacağız. O zaman eylemsiz merhametten eylemlilik içeren bir merhamete gidebiliriz. İlhan İrem'den bir eser dinleteceğim. Ara ara beni diyor. Ara ara benim.
Ara ara bile arasak bu da önemli.

kendimizi sürekli araya bulsak, o da çok önemli. Madem sürekli arayamıyoruz, ara ara bari arayalım diyelim. Bakalım şarkı nereden seslenecek? Ara ara beni diyor İlhan İrem.

Evet değerli dostlar, kendimizde merhameti arayacağız, muhabbeti arayacağız, sevgiyi arayacağız, aşkı arayacağız, iyilikleri arayacağız, iyilikleri çoğaltmak için fırsatlar arayacağız, iyilikleri, merhameti çoğaltabileceğimiz dostlar arayacağız, birbirimize kenetleneceğiz ve birbirimizi arayıp bulmaya mecburuz. Şarkının aslında sözlerini bilmiyorum fakat isminden dolayı bugünkü bağlamımıza uygun olabilir diye düşünerek tercih etmiştim. Sevenler ve bilenler vardır muhtemelen aranızda. İlhan İrem'den geldi. Evet, saat 11.50'yi gösteriyor. Radyo Üsküdar'dasınız. Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nda Heybe programındasınız. Ben Uğurcan Polat. Bir kez daha 18 Haziran 2026 Perşembe gününden Heybe programından hepinizi arayıp bulmuş oldum. Hepinize selam ediyorum. Eylemsiz merhameti eylemli merhamete geçirmek için zihnimizi yoruyoruz. Yeni yollar, yeni yolaklar aramaya çalışıyoruz. Evet değerli dostlar, üzülmek tek başına yetmiyor demiştik. O zaman sadece bir duygudan, bir duygulanımdan ibaret gelir demiştik. Azımızı yoklarla, azımızı yoklarla değiştireceğiz. Ve karşılıklı bir takas durumuna gireceğiz. Çoğumuzu da azlarla, az olanlarla, aza sahip olanlarla değiştireceğiz. Ölmeyenlerin yerine öleceğiz. Hatta ölenlerin yerine, o duygu, o sıkıntılarla ölenlerin yerine bir kere de biz ölmeyi deneyeceğiz. Gideceğiz. O kapıda duracağız, onların yanında duracağız, hallerini göreceğiz, merhametimizi eyleme geçireceğiz ve bir dakikada olsa yanlarında durarak kalbimize bir ışık, bir şule, değil mi, bir kıvılcım, bir meşale, bir şua yaklaştırmış olacağız. Efendim, sadece düşenin elinden tutmak da yetmez aslında, biliyorsunuz, kalbinden de tutmak lazım. Var olan neyse, bizim heybemizde var olan neyse, muhabbet mi, söz mü, kelam mı, kitap mı, zaman mı, bedensel maharetler mi, el mahareti mi, zihinsel maharetler mi, ne varsa Allah'ın ihlaf ettiği bize, ihlaf ettiklerimden infak edin cümlesini hatırlayın, ne varsa Cenab-ı Hakk'ın bize lütuf ve kerem buyurduğu, bunları paylaşma yoluna girmiş olacağız. Onların kalbinden tutarak, duygularından tutarak, sıkıntılarından tutarak. Sadece bir paket bir şey vermekle de mevzu bitmiyor. Merhametin eylemliliğini de oraya sığdırmamak lazım. Ya ben ona bazen kolileri götürüyorum. Arada bir işte böyle hesabına 3 lira 4 lira atıyorum gibi eylemlerimiz güzel ama mevzuyu burayla da sınırlamamak lazım. Evet, var olanı paylaşmalı. Mesela hasta ziyaretinde bir hastaya yapabileceğiniz bir tebessümü, bir dokunuşu, bir bakışı, ya önemlisin bizim de, bizim için hayatımızda yerin var, kalbimizde yerin var. Seninle biz neler öğrendik, seninle biz hangi merhamet eylemlerine giriştik deseniz birine, ona gösterebileceğiniz en büyük merhameti olur. Hasta ziyaretleri bu bakımdan önemli. İhmal edileni aramak önemli. Mesela bugün ihmal ettiğinizi düşündüğünüz birini aramak eylemsiz merhamet durumundan kurtulup eylemli merhametliliğe geçiş anlamına gelir. Yarın belki söyleyemek isteyenleriniz çıkar. Ya ben bugün bir kişiyi aradım, üç kişiyi aradım. İhmal ettiklerimdi, nicedir aramadıklarımdı, aramak isteyip de arayamadıklarımdı. Bazen küs olduklarımdı ya da araya bir şey girdi. Ya arayayım diyorsun, bana da oluyor filan, arayayım diyorsun. Araya bir meşgale giriyor, hop unutmuşsun, aradan 3 gün 5 gün geçmiş gibi oluyor. Bugün ihmal etmeyelim, bugün mesela ihmal ettiğimizi düşündüklerimizden bazılarını arayalım. Onlara kalbimizin sıcaklığını hissettirelim, hatırlarını soralım, hallerini soralım. Varlıklarıyla mutlu olduğumuzu, varlıklarıyla zengin olduğumuzu onlara söyleyelim. Bu bir eylemli merhamet olabilir. Ya senin varlığınla ben zenginim, senin bakışınla, senin muhabbetinle ben zenginim. Beni sensiz bırakma diyelim, ne olur yani, mesela ihmal ettiklerimizi arayalım. Onlara mahsus, onların kişiliğine, hususiyetlerine, duruşuna, şahsiyetlerine mahsus, ona mahsus bir cümle kuralım.
Şeyde gençliğimde kitap fuarlarına giderdim. Zaten hani çalıştığım yer itibariyle de öyle yerlerde bulunduk. Öyle yazarlar vardı, böyle şöhretinden geçilmiyordu. Ama yine adam onlarca kitap yazmış. Kuyruklar da oluyor tabii bir tarafından, fiziki açıdan da şey. Abi herkese aynı şeyi yazıyor. Saygılarımla filan, saygılarımla filan. Halbuki adam oraya gelmiş, o kitaba para vermiş. Özellikle o kitabı seçmiş. Diyelim ki...

sıraya girmiş, güneşin alnında beklemiş ve gelmiş, saygılarımla tak bir çizgi ola vermiş oluyorsun. Bunu anlamamışımdır mesela, tamam mı? Yani zorunluluk da içerse anlamamışımdır. Tabii bizim imza günlerimize öyle çok kişi gelmediği için böyle buradan savurmak da kolay oluyor olabilir. Ona mahsus bir şey söylemek lazım. Ona mahsus bir şey söylemek lazım. İsmine, soyadına, memleketine, ne bileyim, ya da işte onun çağrışımıyla ilgili bir şey yazmak lazım oraya. Ben imza günlerinde hani başım kalabalık olmadığı için bunu yapmaya çalışıyorum. Ya o sırada o kişinin ismiyle, duruşuyla, soyadıyla ilgili gönlüme damlayan bir hissiyat, bir cümle varsa onu ona yazmaya çalışıyorum ki ona mahsus bir şey olsun. Yani öndekine de aynısı yazılmış, arkasındakine de aynısı yazılmış gibi olmasın. Konya'da imza günü yapmıştık Sibel hocamın tertibiyle. Orada da mesela öğrencilerimizin, o gençlerin isimlerine göre kendimce birer cümle yazmaya çalıştım. O anın bereketiyle, yani o anının eylemlilik haline getirmekle. Yok ya, öyle hani çok kalabalıklar değil de derinlikli muhabbet. Yani biz fuarlarda daha çok muhabbet ediyoruz, kaynatıyoruz, bir şey söylüyoruz, birbirimizle bereketleniyoruz. Birbirimizin mesela cümleler birbirimizin gönlüne düşüyor ve birbirimizin gönlüne düşen o cümlelerle bereketleniyoruz. O ana mahsus bir şey yaşıyoruz. Yani diyelim ki A fuarına gittin, oradaki dostlarla, o andaki dostlarla ve o ana mahsus bir şey yaşadın. Sadece onlar bile olsa, başka bir fuara, başka bir zamanda gitsen yaşayacağın yine o güne mahsus bir şey oluyor. Dolayısıyla mevzu hususi olmalı. Hususiyet içermeli, özellik içermeli. Ona mahsus, ona özgü, ona özel, ona yönelik, onun kalbine, duşuna yönelik bir şey olmalı. Bu da önemli bir şey. Yani bugün ihmal ettiklerimizi, arayalım efendim bugün. Düşenin kalbinden tutalım demiştik. İhmal ettiklerimizi arayalım. Mesela aktif dinleyici olalım. Bu da eylemli merhametin en önemli bir şeyidir. Biri size bir şey anlatıyor. Aklınıza sosyal medya, aklınıza telefon, aklınıza gideceğiniz yer, gözünüz fıldır fıldır. Gözünüz öyle fıldır fıldır olduğuna göre kalbiniz acaba ne fırtınalar oluyor. Hiç dinlemiyorsunuz gibi olmamak lazım. Aktif dinlemek lazım. Gözüne bakıp dinlemek lazım. Ya da başını öne eğip onun sözlerine kulağını verip o sözlerin kalbine, ruhuna işlemesini ve oradan bir çözüm, oradan bir dinlenmişlik, oradan bir paylaşılmışlık yapmak lazım. Aktif dinleyicilik de eylemli bir merhamettir. Yani dinliyor gibi yapmak eylemsiz bir merhamet gösterisidir. Riyadır aslında. Yani dinliyormuş gibi yapıyorsun. Ertesi gün karşılaşıyorsunuz. Ya ne yapayım diye soruyor misal. Ne konuda ne yapayım? Ben dün anlatmıştım ya. Dün anlattığın hiç gitmemiş bile yani. Öyle efendim. Dolayısıyla aktif dinleyici olmak meselesi de önemli. Aktif dinleyici olmak şu demek değil tabii, yani itiraz etmek, mevzuyu kabartmak, işte büyütmek, kavgaya dönüştürmek, itirazları yükseltmek anlamında bir şeyden bahsetmiyorum. Yani kabul etmesen de, sana doğru gelmese de, senin doğrularınla barışık olmasa da onu dinlemek lazım. Çünkü orada senin aktif eylemliliğin, daha doğrusu aktif eylemlik aynı şey oldu. Aktif merhametin, eylemli merhametin onu dinlemek, ona değer verip dinlemek, onun sözlerine kalbini açmak, kulaklarını açmak ve o sırada doğan bir hissiyat olmuşsa onu onunla paylaşmak. Yani dolayısıyla bu da merhamet açısından önemli bir şey. Mesela Banu Güngenci geldi. Onlar Üsküdar Üniversitesi'nin Haydi Tut Elimi Derneği'nin yöneticileri. Daha sonra inşallah teknik eksiklerimiz giderilince burada merhamet de yaptıracağım, program da yaptıracağım. Aktif eylemli, aktif olanlardan, eylemsiz merhamet değil, eylemli merhametin yaşayan, koşturan, terleyen temsilcilerinden Ayşe Banu ve arkadaşları, Serpil gibi, işte Ayşegül gibi, maşallah koşturuyorlar ekiple beraber. Onlara burada programda yaptıracağız. İşte eylemli merhametin örneklerini o arkadaşlardan inşallah duyacaksınız. Haydi Tut Elimi Derneği diye lütfen girin internetten, bakın. Belki sizin de onlara
aktif merhamet, eylemli merhamet için yapmak isteyecekleriniz olacaktır. Bu önemli bir şey. Tam da denk geldi, arkadaşım Instagram'a geldi. Evet, mesela imece ahlakı vardı. Bu tam da böyle eylemli merhamet demekti. Birinin tarlaya da kalması, birinin harmanda kalması, diğerleri harmandan çıktığı halde, diğerleri tarladan çıktığı halde, o onun bir kişinin tarlada kalmasını tarladan çıkmış olanlar kendine ayıp sayarlardı. Halbuki normalde ya bu adam mahir değil, hızlı tırpan sallayamadı, yapamadı, tembellik etti, işte hüner gösteremedi filan diye küçümsemen gerek değil mi? Ya da küçümsenir diye bekliyorsun. Hayır. O imece ahlakına, eylemli merhamete geçiş yapmış olan, eylemsiz, sadece üzülerek merhamet ettiğini düşünmeyen o insanlar, abi sanki organize olmuş gibi tırpanlarını alırlar, giderler, onu o tarladan çıkartırlar. Onun orada kalmasını kendilerine bir hakaret, kendilerine bir ayıp sayarlar. İşte merhametin eyleme geçmesi, faaliyete geçmesi, aktif hale gelmesi bu demek. Ama eylemsiz merhamet olsaydı şöyle olacaktı. Oturup bakacaklardı, ya Ahmet de tarladan çıkamadı. Biz 5 gün olduk, çıktık, hallettik maşallah. Benim oğlanlar var ya, civa gibi maşallah. Koşun gibi yaptılar, çıktık. Bak bununkiler mıymıntı falan çıkamadı. Ya da kimsesi yok, garip. Yaşlandı. Tırpanı vuramıyor derdik. Bak üzüntü, ya üzüntüyle eğer merhamet ifade edecek olsaydık, üzüntüsü yetecek olur. Hatta üzüntüsü yeterli olmuyor. Kınayıcı oluyor hatta. Belirleyici oluyor, tanımlayıcı oluyor, öteleyici oluyor, travmatik bile oluyor. Ama beraber tırpanı alıp gitmek, haydi ya bakalım diyorsun, tektir Allah, yektir Allah diyorsun, giriyorsun, atıyorsun, çıkıyorsun. Adamlık bu işte. Eylemli merhamet bu, aktif merhamet bu, aktif şefkat bu. Bize öğretilen bu imece ahlak. İşte bu imece ahlakı da eylemsiz merhameti öldüren, onun üstünü çizen, aktif merhamete getiren bir şeydir. İmece ahlakının örneklerini hepimiz onlarcasını biliyoruz. Tandırdaki mesela bir anneye gider, diğeri yardım eder. Harmana gider, yardım eder. Şeyler diyelim ki, bağlar sökülürken gider, yardım eder. Yani Anadolu'nun imece ahlakı sadece üzülmeyle yetinebilen, şu anda içine düşmüş olduğumuz ahlaktan çıktı ve aktif merhamet halini onlar yaşadılar. Biz oradan düştük, üzülmekle yetiniyoruz. Başına şu geldi, üzüldük. Travmatik oldu, üzüldük. Tacize uğradı, üzüldük. İflas etti, üzüldük. Öldürüldü, üzüldük. Birinin zulmüne uğradı, üzüldük. Ya üzüldün yeter. Yetmez arkadaş. Aktif merhamete geçmen lazım ve merhametin bir sürü alanı var, bir sürü dalı var, bir sürü kırılımı var, ayrıntısı var. Onları üzerinde de düşünmek lazım. Bazen şöyle den, ya bana mı kalmış ya? O bana gelene kadar herkes gider, herkes yapar diyorsun. Bu da yanılgılardan birisi. Herkes yapabilir. Herkesin yaptığı kendine, kendi sorumluluğunda, kendi adamlığında, kendi şahsiyetliliğinde. Senin yapıp yapmaman da seninle ilgili bir şey. Başkası yapabilir. Sen niye yapmadın? Sen niye aktif merhamete geçmedin? Sen niye eylemsiz merhametten kurtulmadın? Niye sadece üzüntüyü yeterli gördün diye senin kendine sorman lazım. Senin adam olamayışınla ilgili bir durum aslında o. Yoksa başkalarının adamlığı seni adam olmamaktan kurtarmıyor. Bakıp örnek almadıkça. Efendim böyle serbest iyilikler meselesi var. Tasası sana mı düştü derler, doğru. Mesela serbest iyilikler varmış Avrupa'da. Nevzat Tarhan hocamdan dinlemiştim, bizim kurucu rektörümüz. Lise mezuniyetlerinde hocalar, öğretmenler öğrencilere serbest iyilik hareketine katılmalarını istiyorlar. Hiç tanımadığın birine iyilik yapıyorsun. Bankta oturuyor, bakıyorsun ki böyle yüzü düşük, gönlü düşük, çizgileri düşük, omega surat. Diyorsun ki yani gemileri battı. Onun yanına oturup da onun gemilerine böyle bir, değil mi, böyle bir ip uzatmak, gemileri sahile çekmek için bir merhaba, nasılsın? Ya bir derdim var, sana açsam olur mu diye belki onun derdini açmaya fırsat vermek gibi bir şey. Yani dolayısıyla bunun gibi, yardım etmek gibi, taşımak gibi, başka bir şey yapmak, ama tanımadın. Çünkü tanıdığında o yaptığın iyilikten dolayı ister istemez, yani yok desen bile, bir teşekkür, bir minnet
duygusu oluyor. Onun için sadaka taşları aktif merhametin bir unsuru olarak atalarımız tarafından yapılmış ve ondan dolayı da kendilerine bir hürmet beklememişler. Ben Kastamonu'da gördüm, bir ziyarete gitmiştik dostlarla. Yani mesela şöyle dolap gibi bir şey var, tencere konabilecek gibi. Dolabı çeviriyor, oraya boş tabağı koyuyorsun, dönüyor, içeriye giriyor, oradaki onu dolduruyor, çeviriyor, sana dolu sefer tasını veriyor, tabağı veriyor. Yani oradaki çalışan bile alan kişinin kim olduğunu görmüyor. Çünkü onu çarşıda görecek, pazarda görecek, camide görecek, değil mi? Bir duvar dibinde görecek, gölgelenirken görecek, çeşmede görecek, düğünde görecek, dernekte görecek, yasta görecek, cenazede görecek. O yardım ettiği kişiyi yardım ettiği gibi görmemesi lazım. Yardım alan da bana yardım eden buydu diye görmemesi lazım. Tamamen haktan olduğunun açığa çıkması için atalarımız buna da sadaka taşları ve dönme dolaplar gibi çark gibi çözümler bulmuşlar. Tanımadıklarına yardım, yani serbest iyilikler. Efendim, iyiliklerimizi çoğaltmak merhamettir. İyilik ahlaktır, ertelenemez. İyiliğin kazası yoktur. Aktif merhametin kazası yoktur. Sonra eda ederim diyemeyiz. Bu bir ahlak biçimidir. Bu bir duruş biçimidir. Bu bir ahlak-ı Muhammedidir. Bu bir ahlak-ı hasenedir. Değil mi? Dolayısıyla ertelenemez bir şeyden aslında bahsediyoruz. Merhamet kalbe sığmaz. Kalbe sığdırdığımız üzüntüdür. Merhamet, aktif merhamet kalbe sığmaz. Kalpten taşandır, kalpten saçılandır, kalpten yayılandır, eller tutandır, saçlar okşayandır, yetimin başını okşayandır, imkanını paylaşandır. Merhamet kalbe sığmaz. Üzüntü belki sığabilir. Biz merhamet kalbe sığmayan merhametlerin, aktif merhametlerin sahipleri olalım inşallah. Sadece bir his olmaktan çıkar, etrafa hissiyat yayar, değil mi? Ameli salih şeklinde yayılır. Aktif vicdan sahibi olalım inşallah. Acımanın kibrine yakalanmayalım. Üst ast ilişkisi tuzağına yakalanmayalım. Kendimize merhamet, mesela birine merhamet ettiğimizi varsayıyoruz ya, kendimize merhamet ediyoruz kardeşim. Kendimizdeki imana, kendimizdeki ikrara, kendimizdeki aşka, kendimizdeki muhabbete, kendimizdeki adamlığa, kendimizdeki oluşlara, kendimizdeki asla merhamet ediyoruz, suretten çıkartıyoruz onu. Dolayısıyla bu kendimize, yani başka merhamet, aktif merhamet aslında kendi çocukluğumuza, kendimize merhamet demektir. Birbirimize merhamet edelim. Sure-i Asr'ı okuyorlarmış mesela. Sahabeler ayrılırken, değil mi? Orada hani Asr suresinin anlamı üzerine düşünün. Birbirine bir merhamet iletişim biçimi, bir merhamet ilişki biçimi kuruyor. Değil mi? Şu ziyandadır, şu ziyandadır gibi düşünün. Yani birbirimize merhamet ediyor olmamız birbirimizi borçlandırmamız anlamına gelmez. Teşekkürü mecbur kılmak anlamına gelmez. Minnettar kılmak anlamına gelmez. Çünkü gösterdiğin her merhamet, ayna metaforu üzerinden düşün, kendine gösterdiğin merhamettir. Kendini adam yapmandır. Kendini insanlaştırmandır. Beşeriyetten çıkmandır. Dervişliğe yükselmendir. Adamlığa yükselmendir. Dolayısıyla aktif merhamet çok önemli. Eylemsiz merhametten çıkıp aktif merhamete yükselmek çok önemlidir. Bu bir farkındalıktır. Son olarak böyle söyleyip bitirelim. Bu bir farkındalıktır. Farkındalık ise değerli dostlar bir sorumluluktur. Eylemsiz merhametten, sadece kuru üzüntüden çıkıp aktif merhamete ulaşmak bir farkındalıktır. Hayat anlamaktır, yorumlamaktır, kendini arayıp bulmaktır. Kendine merhamettir. Bu bir farkındalığın sonucundadır. Farkındalık da bir sorumluluktur diyelim. Böyle bitirelim. Efendim, Özdemir Erdoğan'dan bir eser dinleteceğim şimdi size. Heybem İskele'ye geldik, heybemizi bırakalım. Bugünlük de bu kadar diyelim. Özdemir Erdoğan'dan, beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azye, cuma namazından gelir diyecek.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ölüm.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim.

Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

4500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Herkese merhabalar. Hocam çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki. Hocam üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
1: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu, böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının, yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Ya süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim, bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun. Yani

0: hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun, müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var, fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan öncedik zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istedim. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir mühtedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, ya biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan ya, gelen bir soruydu hocam. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlerin. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst bilinç geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi, yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebini de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor. Fakat

kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçip aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 1940'larda olan bir şey. Yani Holocaust kampında. Yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaş döneminde. O dönemlerde yoktu. Ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var. Ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mood Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu, ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default mood network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var, ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam networkü, ölüm algılama networkü, zamanı algılama networkü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri. Yani geçmişi geleceğe sorguluyor, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele bir kedinin. Mesela köpeğin, hayvanların incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel

0: yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedeninle ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Ya şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeterli oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunun. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya yani biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, kralı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam. Muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku, çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyulan hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. böyle bir konforlu ortamdan birden

0: Birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten
1: ne kadar
0: melek
1: güzel.
0: Gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk anne, hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya, o anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır, o atar böyle salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o, ona onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallanma ona annenin ninnisi, anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor, ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk doğan ilk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu, böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor, sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı. Çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı. Ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor. Ve bu dönemde, bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için, bir genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey, insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da, yani bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam sonsuzluk

0: arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz, kafamızdaki soruları gideriyoruz, varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul.

yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey alem omzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey alem omzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığım, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen, ah sen 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen bulutlarım akına yaktığım sebebim, namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar, ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

gelir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var.

çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda vatanda, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atanda, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akanda, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğun o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığım sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran, ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını Muh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerinde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor.

0: basıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık.
1: Radyo Üsküdar. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın. Sela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek. Bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran bize el sallar mıydın acaba? Boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki, hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum. Yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğum muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesten ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık.
ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir var mı?

varmış, bir yokmuş. Bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafım vardı ya hani, şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar 2 sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin yünlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. 3 kez çevirip anahtarı kilidin içinde, yine senden bahsederek kabristanlığa kadar, dua edip mezarının başında, 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var. Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya. Kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk. Abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdik gelin salona. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahaneyle dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar, fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve 3 adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğun meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar. Gün eksilmesin penceremde. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

uyan artık doğan güne karşı. Okşayınca yüzünü usulca, gençlik resmi.

yeşil güzelim Açelya. Yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla. Kırılgandır koyu karanlıkta.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu sabah doğup büyüdüğüm mahallenin sokaklarında dolaştım. Çocukluğumu tekrar yaşamak istedim bu sabah. Ve bir an keşke bugün hiç olmasaymış diye düşündüm. Keşke dün kalsaymış. Şu sağdaki iki katlı ev Nezahat Hanımlarımdı galiba. Yok, bu Yekta Beylerinki olmalı. Nezahat Hanımlarınkinin yanı top oynadığımız boş arsaydı. İyi ama nerede boş arsa? Ya bakla tarlası? Peki taş mektep neredeler? Kimler götürdü? Kimler çaldı o güzelim anıları benden? Birden Rıza amcayı gördüm. Yine o dut ağacının altında oturuyordu. Koştum, ellerine sarıldım. Önce tanımadı. Sonra Rıza amcanın sımsıcak ellerinde çocukluğumu yeniden

yukarıdaki evin 3. katında otururlardı. 14 yaşında boyanmaya başladığından mahalleli sonunu pek iyi görmez doğrusu. Bu kız çok tango oldu derlerdi. Evlenmiş, 2 sokak öteye taşınmışlar. Eskisi gibi mi diye sordum.

0: eskisi gibiymiş. Biraz kilo almış, o kadar. Olsun. Kim bilir, kilolu olmak bile ne yakışmıştır ona. Zaten ne yakışmazdı ki. Rengini beğenmedin dedi Rıza amca. Üstelik bayağı süzülmüşsün. Tabii gece hayatı, içki, sigara. Bakmıyorsunuz ki kendinize. İlahi Rıza amca. Birlikler Umumi Katipliğinden emekli olalı beri gecesi gündüzü bu dut ağacının altında geçerdi. Son üç sadrazamı ve Cumhuriyet'ten bu yana bütün başvekilleri sırasıyla ezbere bilir, bize de saydırırdı çocukluğumuzda. Hala hatırlıyor musun diye sordu. Hatırlıyor muyum? Hiç unutamamıştım ki. Bilekten bağlı açık sandaletler giyerdi. Nedense pek derin bir iz bıraktı bende bu sandaletler. Bir de kol altları genişçe oyulmuş pembe bluzu. İlk sigarasını yakışımı hatırlıyorum da, ne gururlanmıştım ya Rabbim. Nasıl da bakmıştı gözlerime. Yıllar yılı bu bakışlarla yaşadım. Onlarla uyudum, onlarla uyandım. Şimdi kim bilir hangi eller yakıyordur sigarasını. Oysa bu dut ağacının altında söz vermiştim. Söz, söz, söz. Hep lafta kaldı dedi Rıza amca. Yıkmadık ev bırakmadılar mahallede. Evlerle beraber bahçeler de yok oldu. Bir şurut ağacı kaldı. Onu kesmeseler bari. Birden gözleri parladı. Sahi sen televizyona filan da çıkıyorsun dedi. Tabii ya, seni dinlerler. Bir seferinde söyle, çık pat pat söyle. Şu dut ağacını kesmesinler de. Aslında dizlerinde derman olsa Nafıa vekilini bile çıkardı Rıza amca, ama gençler ne güne duruyordu ki? Söz verdim Rıza amcaya. Dut ağacını kestirmeyeceğime söz verdim. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki, yarını bugünden kurtarmak için hayatımda ikinci kez söz verdim. Birinciyi tutamamıştım ama ikinci sözümü tutacağıma söz verdim.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi, dur da öyle git. Madem gidiyorsun, bura son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gülüm sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü, gör de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adımı andıkça ah çekeceksen, kabrime bir gonca gül dikeceksen,
1: Radyo Üsküdar.
2: Yusuf'un peşine düşmek için Züleyha olmak gerekir. Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür. Ne Leyla, ne Aslı, ne Şirin aşık atabilir onunla. Züleyha.

Mısır'ın Nilüfer'i. Nilüfer, kadınların asırlardır kapıştığı bir raiha. Namı diğer, lotus çiçeği. Züleyha'nın kokusu. Bugün hala Kahire'nin göbeğinde duran Lotus Kulesi ile Yukarı Mısır'ın sembolü. Züleyha, Yusuf'un manayı ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını, şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü, saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın. Yusuf için değmez mi? Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar. Yusufsuz dünya tarumar olsun anlayışını bir kadına yakıştıramayanlar, dağları delen Ferhat'a, çöllere düşen Mecnun'a destanlar yazanlar, dilerlerse Züleyha'yı yerden yere vursunlar. O bunlara bir omuz silkip geçer. Hakikatte o hepsinden daha kahramandır. Zira kadın olmanın zayıflığı içinde aşkı için dağları delmemiş, çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yakmıştır. Ona insanlar arası söylence ve masalların değil, kutsal kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahşedilmiş. Evet, insanların dilinde, öykülerinde aşkın kahramanı hep erkekler olsa da ilahi metinde bu böyle değildir. Kahramanlar da insandır, zaaflar taşırlar. Kanaatimce insani zaafların en anlaşılırı olanları aşıkların zaaflarıdır. Züleyha'nın zaafı Yusuf'tur. İnsan bir yerde düşecekse, bir kuyuya yuvarlanacaksa Yusuf'tan âlâ düşecek yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen bir daha oradan çıkmak ister mi? Bilinmez. Züleyha öyle ele avuca gelmez. İyi mi kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki insan onun üstünü bir kalemde çizemez. Kalem onu çizemez. Zira ondan çıkan kara mürekkep de Züleyha'nın sevgilisidir. Mürekkep dahi Züleyha'nın Yusuf'a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir. O ne Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi tenkide medardır, ne Meryem ve Asiye gibi övgüye. O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye bir kötüye salınır durur. Züleyha'yı bu kadar bizden yapan da kanımca budur. Züleyha'yla hayalde yahut gerçekte karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez. Öyle kararlı, öyle kendinden emin, aşkında öyle sebatkardır ki ona ardını dönemez. Öyle tehlikeli, öyle imkansız, öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz. Züleyha kelamı dize getiren kadındır. Kelam onun dilinde, aleyhinde dönmüş kadınları da, makam sahibi eşini de teshir eden bir büyüdür. Züleyha'nın bir sözü insanı hapseder, bir sözü insanı azat eder. Züleyha'nın adı yoktur. Kıssada salt kadın oluşu nazara verilir. Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gizlidir iması taşır, hem de Züleyha'nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalın kat ortada kalan mahiyetini anlatır. O kadındır, sadece kadın. Ne anne, ne eş, ne arkadaş, ne evlat, sadece kadın. Tüm sıfatlarından soyununca her kadın Züleyha olur. Züleyha'ya çareyi necat, sair sıfatları yeniden giyinmekle mümkündür. Züleyha'nın salt kadın oluşunu anlamayanlar, kıssada kadın nefsinin nasıl tasvir edildiğini de ayırt edemezler. Bir kadın için en mühim şey hem cinsleri tarafından onaylanmaktır. Kadınlar kadınlara arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir Aziz ne de Yusuf kalmamıştır. Sair kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanını kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır. Züleyha'nın sofrasından kalkan Züleyha olur. Gerçek şu ki kadınların eksik

seriyeti de biraz cadıdır. Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır. Hak verin ya da vermeyin fark etmez. Züleyha'yı bir kez gönül kulağıyla dinleyen onun Yusuf'a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulur. Onun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. Yusuf müstesna. Züleyha'nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf'a gelince tuz buz olur. Belki de Züleyha'nın aşkının sebebi budur. Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olurlar. Ben onun kadın oluşunu kınamam. Sair sıfatlardan azat oluşunu da anlarım. Yusuf'un güzellikleriyle kör eden bir güneş, ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim. Ancak Züleyha'yı Yusuf'u yakışıyla kınarım. Onun en büyük günahı budur. O, Yusuf'u zindana attırmıştır. Varlığına ama onun olmayışına tahammül edememiştir. Züleyha'nın en büyük suçu kendine değil, Yusuf'a kıyışıdır. Aşkın tehlikeli salınımları, cazibe defya, tutku, nefret. Zannım odur ki, insan mecazi aşktan çıkamazsa, hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa, artık iflah olmaz. Ondan her şey beklenir. Öyle ya, birini put edinirseniz, ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır. Kim bilir, belki putperest bir kültürün ferdi Züleyha'nın yaptığı da sadece budur. Ya tapacaksınız, ya kıracaksınız. Mecazi aşk için başka yol yoktur. Yusuf, zahirde mahpus, batında hür. Züleyha, zahirde özgür, batında Yusuf'a müebbet mahkum. Yusuf, Züleyha'yı hayır demesiyle hapsetmiştir. Züleyha Yusuf'u götürün demesiyle. Züleyha ahlakında da Adem soyundandır. Adem gibi günahkar, onun gibi tevbekar, günah işleyip tevbe eden. Böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen. Bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur. Sevdasının karası gibi günahın karasını da yüklenmiş. Yusuf'u aklamıştır Züleyha. Yusuf yanlış yapmamıştır. O korunmuştur. Yusuf temizdir, Züleyha suçlu. Yusuf temize çıkmadan, zindandan çıkmayacak kadar onurlu, bir suçluyu affedecek kadar merhametli. Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu. Tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini. Yanlışını sonunda düzeltmiş, toplum önünde adına kara çalınsa da aşkın önünde temize çıkmıştır. Bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa, aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha. O çok çetin bir sınavdan, zorlu bir savaştan düşe kalka, yaralı ama muzaffer çıkmıştır. Yusuf, El-Vedud aynası. El-Vedud, seven ve sevilen. Bu yüzden Züleyha'nın muhabbeti ya Yusuf'tan ya Yusuf'un sahibinden muhakkak karşılıklı. Bilenler için tartışmaya hacet yoktur. Hiç düşünülemez. Allah Züleyha'yı affeder. Buna apaçık delil şudur ki Züleyha sonu nasıl olursa olsun Yusuf'la anılır olmuştur. Kıssaların en güzelinde, insanların en güzeline adı bitişmiş, onunla beka bulmuştur. Ona bundan güzel ödül mü olur? Öyle ya, Yusuf'a fani dünya dardır. Ona ancak dar-ı bekada kavuşulur.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir

Yetiğinin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam. Ellerini bırakmadığın o vefakar insan. Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağrırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün

Yaz bitti. Sesin hay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay vs.

Çekildi gözlerin lacivert sulardan. Ay gitti. Hani bu sondu, hani ağlamak yoktu. Geride yosun kokusu ve şarkıları Ege'nin. Geride korku, yaz bitti. Ay düştü ellerimden. İsmin şimdi şurada, üstünde şu iskelenin. Yaz bitti. Sesin ay düştü içimde. Bütün şarkılar gibi kederli, unutulmuş bir akşam tanışıklığı kadar derbeder. Her şeyi aslına döndüren bir ateş, aşk ve nar. İşte sonbahar, yaz bitti. Çekerek içimden ne varsa, iyot kokan, deniz kokan, sen kokan. Rüzgarı saçlarına benzetmek ve saçlarını rüzgara verişini beklemek. Bir taburenin üstünde oturup seni özlemek.

geriye şiirler kalsın. Belki kimsesiz anılar, sevdanın yoksullarına dağıtacak kadar. Belki bir imbatla, bir martı kanadında ya da yarım bırakılmış bir akşam şarkısında. En iyisi bir dalganın köpüğünde kalsın adın. Anlaşılan artık olmamalısın. Radyolarda şarkılar dinlemeliyim. Hangisi sana benziyorsa ben de biraz söylemeliyim. Güneşi avuçlarımıza bırakan bir Temmuz'un ardından yürüyüp gitmeliyim. Seni lacivert sularından çıkarıp Ege'nin, okyanusların bitimsiz mavilerine terk etmeliyim. Kim bilir, belki de artık üşümeliyim. Ey sonbahar, ben şimdi seni sevmeliyim. Yaz bitti, sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıra.

mevsimde gelmedin ya, yoruldum. Her mızrakta kanıyor ezgilerim. Üç dal gülüm, ele düştüm, kırıldım. Mevsimden mevsime taştı kederim. Penceremde her gece bir karanfil, düşlerimde ıslak yelel bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni hayal içre yitik say. Bu yağmurlar düşlerimden çıkmadan bir gökkuşun nefesiyle savrul gel. Korku geçit vermez canı yakmadan, derviş gibi, derviş gibi acılarla kavrul gel. Vakit, vakit şimdi telaşlı bir akşamdır. Şehzadeler hüzün üzre yürüyor. Belki de bu demlenen son ilhamdır. Ellerinde gümüş tüyler eriyor. Sen, sen firari sevdan, kaçak umudu. Ötelerde daha özgür değilsin. Üç dal gülüm, üç dal gülüm, bense dalda kurudun. Gel de, gel de iklimime güneş şeyilsin. Yollarına dökülürken türküler, bildiğin tüm şiirleri unut gel. Yüreğimde, yüreğimde sürülmeden sürgüler, gururunu, gururunu gurbet elde uyut gel. Sabahlarım, sabahlarım sabah ya da suzina, bakışlarım alevden suya değer. Yüreğime, yüreğime çöker kalır ışkıya. Nara yanmak, sensiz kalmak

aç yağmurla haber saldım gel diye. Yağmurlarla damla damla süzül gel üç dal gülüm. Ben de adım gül diye her kervanla gül gönderdim. Üzül gel. Ben yanmadan rüzgar vurmuş sönmüşüm. Yokluğumla eksik kaldı her şeyim. Her dergahın, her dergahın kapısından dönmüşüm. Bir kısık ses, bir kırık ney, neyleyim. Sen ki, sen ki ufkumdaki üç dal gülümsün. Bağrımdaki sızı kadar benimsin. Avucumda, avucumda saklı yasak ölümsün. Alnımdaki, alnımdaki yazı kadar benimsin. Penceremde, penceremde her gece bir karanfil. Düşlerimde, düşlerimde ıslak yeleli bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni, artık beni hayal içre yitik say.

0: İşte yine bir Eylül kapısındayım. Hafızamda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime. Her seher vaktinde, gün batımında benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar. Üsküdar. Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Güneştir düşen, turuncusunda menekşeler sunarım. Gece artık hiç dönülmeyecek o yerlerdeki sevgiliye. Çocuklara kekik toplayan o sevgiliye.

0: bir kekik uzatan çocuk anne deyince, deniz dibinde çatı çeken çocuk üstüne, arkadaş üstüne. Güneştir düşen yeşilinde bir yüz döner. Değişmeyen o gençliğe sevgili, ölümden sonraki kurtulma gibi döner döner de gelir karşına. Deniz dibinden çıkan ahtapot ölüleri, eski utanmaları çeker su yüzüne. Güneştir kırmızı ve ben en çömezi bir rengin, altın hatıralar hükümetinin, bitmeyen sultanı o sevgiliye adanmış, soy utanç, soy anış, soy sevgi, gel artmaz azalmaz ey sevgi.
1: Radyo Üsküdar.

adım var aramızda. Bir adımla yetiş bize. Bin adım kadar uzağız, ölesiye uzak. Bir adım sonrası uçurum belki. Bitevi olmuş hayatlarımız, kokuşmuş, necis. Bir avuç kadar yoğuz hiçbirimiz. Bir zerre bile değiliz yanında. Ya Resulallah, ulaşamayız. Halimiz nicedir ya Nebi? Yürüyemez olduk tevhide doğru. Taif'te parçalanmış, bastığı yerde kan gölleri bırakan ayaklar değil çünkü ayaklarımız. İnanamayız ya Nebi. Ebu Bekir samimiyetini taşıyamayız. Bir ince örümcek ağına teslim olamaz çünkü ölü canlarımız. Utanamayız ya Nebi. Pislik içinde yüzer sokaklarımız. Haram yer, haram içer, haram soluruz. Zinnureynleri nicedir unuttuk biz. Hayasızlık artık tek hissimiz. Haykıramayız ya Nebi. Göğsümüzde ağır kayalar yok. Çöl sıcağında, alevler içinde yanmıyoruz. Anlayamayız ya Nebi. Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inandığına, çocuk yaştayken Allah'ın arslanının koca bir ömrü versek de

kadar bir adımla biter ya Nebi. Kavuşacağız. Kavuşacağız ya Nebi. Baharla muştula bizi ey Nebi. Bunaldık artık, gel.

Gelemiyorsan Bilal'i gönder. Gönder de nasıl haykırılır ilahi buyruk, duyalım, anlayalım. Sıddık'ı gönder ey Nebi. Sıddık'ı gönder, inanalım dost doğru. Ömer'i gönder sonra, Ömer'leri gönder. Gönder de adaleti, samimiyeti öğretsinler bize. Erkam'la gelsin. Evlerimiz özledi ilmi, ibadeti, feyzi. Erkam'la gönder. Sonra Talha. Talha neredeyse gelsin. Cömertlerin cömerti. Şehadet tütsülü bir iklim gönder ya Nebi. Hamza'la gelsin. Kılıncıyla, kınıyla Hamza gelsin. En ön safta. Gözü pek Hamza'ları gönder. Gözler olduk yıllarca. Gönder ya Nebi. Hanımların en güzeli, Efendimizin göz bebeği, Hatice Anam gelsin. Sahabenin en yüce annesi, bir avuç gülle gelsin. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, goncalarını derleyip getirsinler yanlarında. Usame'nin sevgisinden bir zerre sunsunlar ne olur. Gönder ya Resul, gönder ya Nebi, bekliyoruz. Biz Münane'yiz, Hilal ve Kâb gibi. Affediversen bizleri, Tebük yolundan dönenler gibi. Sefiliz şimdi, ne olur müjdele, müjdele bizi ne olur. İkrime ateşinden açan güller gibi, bizleri de döndür ya Nebi. Mertlik dolu, şehadet dolu gazalara gönder bizi. Gönder, gönder de yiğitçe vuruşalım, din adına, nesil adına.

Ah güzel sevgili. Ümmü Süleym'in hediyesi olmak vardı. Taze bir tohum gibi ellerine düşmek, yeşermek, çiçeklenmek, meyve vermek. Senin yanı başında Enes'in olmak vardı. Olmak gerekti ey Nebi, olmak. Senin güzel ashabının yanında olmak. Olamadık onlardan. Olamadık onlar gibi ey sevgili, ne olur. Ne olur imdad eyle ümmete. Göremediğimiz o ışığın pervanesi olalım. Lütfeyle de en azından Üveys gibi uzaklardan doyalım.

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman.

Radyo Üsküdar. Üsküdar. Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

mert adamdın. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardın. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

başlığı Mavi Diploma ile Dünyada Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan merhabalar, selamlar. Heybemizi attık omuzumuza ve yola çıktık sevgili dostlar.

Merhaba ey hürmete layık olanlara, hürmet edenler. Merhaba gülüşünde dostluğun papatyalarını açtıranlar. Merhaba ey bir zeytin tanesinde dünyanın bütün gülüşlerini bir arada görenler. Merhaba birbirinin gönlünde bereketlenip Fatıma'nın sırrına erenler. Merhaba gözünden gönlüne seslenip cansın diyenler. Merhaba muhabbeti yarasına merhem edip sabrı kuşananlar. Merhaba elindeki söz asası ile her işi asan edenler. Merhaba. Açalım heybemizi sevdamız gönlümüzdeyken, ne varsa görülsün ve süzülsün. Merhaba ey her şeyden vazgeçip senden vazgeçmedim, senden vazgeçmedim diyenler.

Değerli dostlar, 17 Haziran 2026 Çarşamba gününden sesleniyoruz sizlere. Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan ses veriyoruz. Sesimizi duyan, sesimizi alan, sesimizi gönlünde yankılandıran herkese bir kez daha bu mikrofonlardan selamlar, muhabbetler olsun efendim. Değerli dostlar, Muharrem ayının ikinci gününü yaşıyoruz. Mah-ı Muharrem, Muharrem ayı ve vazgeçişlerimiz üzerinde acaba ne söyleyebiliriz diye düşündüm. Bugünkü konumuz vazgeçişlerimiz, vazgeçtiklerimiz. Değerli dostlar, esasen her fetih bir başlangıç anlamına da gelmeyebilir. Bir başlangıçla gelmeyebilir. Her fetih böyle olmayabilir. Bazı fetihler ve belki de esas fetihler, daha esaslı fetihler aslında vazgeçtiklerimizle ilgilidir ve vazgeçtiklerimizle beraber gelir. Çünkü vazgeçişler yeni mühim kapıların açılması demektir. Yeni ve mühim başlangıçlar demektir. Aslında insan biriktirdiği kadar değil, topladığı kadar değil. Hani toplayıcılık gibi bir yanımız da var ya, biliyorsunuz, insan olarak avcılık yanımız var, toplayıcılık yanımız var. Aslında bizi biz kılan topladıklarımız, biriktirdiklerimiz değil büyük ihtimalle. Bizi biz kılan, bizim kimliğimizi açığa çıkartan, varlığımızı belirleyen, duruşumuzu netleştiren, şahsiyetimizi oluşturan aslında vazgeçtiklerimiz. Kendimize sormamız gereken, sen bu yol

yolda nelerden vazgeçebilirsin? Ve bu yolda, bu yol yürüdüğün bu yolda, bu istikamette bugüne kadar nelerden vazgeçtin? Çünkü bu Ramazan ayı gibi, Recep ayı gibi, Şaban ayı gibi, Muharrem ayı gibi, bayramlar gibi, kandiller gibi düşünmemizi, tefekkür etmemizi salık veren, bunları sağlamak üzere bizim gönlümüze emanet edilen bu muhteşem aylarda, bu muhteşem günlerde ve gecelerde esas üzerine düşünmemiz gereken ne kadar çok okuduğumuz, o gece ne kadar çok niyaz ettiğimiz, ne kadar kıldığımızdan ziyade o güne kadar ve o güne mahsus olarak neden vazgeçtiğimiz, nelerden vazgeçtiğimizdir. Hani derler ya, özellikle gençler arasında dolaşırdı eskiden, internette biraz da yoğundu galiba. Şimdilerde de ne kadar var bilmiyorum. Arkadaşıma sorduğumda halen geçerli demişti bu. Diyorlar ki genç aşıklar birbirlerine, özellikle hanımlar diyorlar ki benim için ne yaptığına bakmıyorum. Benim için neler yaptığına bakmıyorum. Benim için neden vazgeçtiğine, benim için nelerden vazgeçtiğine bakıyorum diyorlar. Gerçekten önemli. Benim için hangi zamanından vazgeçtin? Benim için hangi planından vazgeçtin? Hangi programından vazgeçtin? Sana güzel görünse de benim için hangi adetinden vazgeçtin? Hangi kararlarından vazgeçtin? Hangi konforundan vazgeçtin? Gibi düşündüğümüzde vazgeçmek aslında biraz da bizim ne yaptığımızı, ne kadar değerli olduğunu, o vazgeçtiklerimiz, kendisi için vazgeçtiklerimizin ne kadar değerli olduğunu da gösterebilir. Evet, fetihler bazen bir yere giderek, oraya huruc ederek, oraya yönelerek, oraya dahil olarak, müdahil olarak olmaz. Bazı fetihler ve belki de gerçek fetihler değerli dostlar aslında vazgeçtiklerimizle, vazgeçebildiklerimizle olur. Çünkü vazgeçmek ve vazgeçtiklerimiz bizim hayatı yeniden tasarlamamızı, bir kere daha düşünmemizi, tartmamızı, ağırlıkları ortaya koymamızı, fark etmemizi ve bu ağırlıklar içerisinden bizim yürümemizi engelleyen, toparlamamızı sağlayan, hızımızı kesen, ağırlıklarla bizi yoran, bizi yolumuzdan eden, vakti vaktine ulaşmamızı engel olan bir sürü mevzuda önemli bir etken. O sebeple o ağırlıkları, o vazgeçmemiz gerekenleri bırakabilmemiz demek gerçekten çok önemli. O bakımdan vazgeçişlerimiz, vazgeçtiklerimiz ve vazgeçmemiz gerekenler çok mühim. Mevzuya buradan girmeye çalışalım. Bu kolay değildir. Dün hicretten bahsettik biliyorsunuz. Hicret geride bırakmak, kopmak demek, ardına bırakmak demek, terk etmek demek, bırakmak demek, yönünü başka yere, arkanı daha evvel var olduğun yere dönmek demek. Yani aslında bir nevi hicret yükü bırakmak demek. Hatıra yükünü, yaşanmışlık yükünü, barkını, evini, varsa eşyalarını, varsa hayvanlarını vesaire vesaire vesaire, bütün bunları bırakmak. Yani bunların tümünden vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Onun için vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Senin için vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Bizim için vazgeçmek diye vaz edebileceğimiz, konumlandırabileceğimiz bir mevzu. O bakımdan hicreti bile düşünürken, anlarken, gidişe doğru bakıyoruz evet, yönelime doğru bakıyoruz, gidilen yere bakıyoruz, yolda çekilen çileye bakıyoruz, gösterilen stratejiye bakıyoruz, değil mi? Bütün bunlara bakıyoruz ama bir de neden vazgeçtik? Nelerden vazgeçtik, neleri ardımızda bıraktık ve o ardımızda bıraktıklarımızla gönlümüz ne kadar bağlı ya da değil meselesi gerçekten çok mühim. Biraz da meseleye buradan bakalım diye öneriyorum efendim sizlere. Cansu Koç'tan bir eser dinleteceğim ve ardından bu vazgeçişlerimiz,
Onların

bize getirdikleri, bunun zorlukları, psikolojik etkileri, sosyolojik durumu, konuşulabilecek, üzerinde konuşulabilecek çok yönü var. Ne kadarını ifade edebiliriz, dilimiz ne kadarına döner bilmiyorum. Sizlerin de yardımıyla, güzel açılımlarıyla kaldığımız yerden devam ederiz diye diyorum. Ama şarkıya gitmeden niye çattın kaşlarını dinleteceğim size.

Bunlardan vazgeçtikçe daha çok seviyorsun, daha çok yöneliyorsun, daha çok için açılıyor, daha çok yüreğin kabarıyor, daha çok ruhun donanıyor. Vuslat olsun diye daha fazla can atıyorsun, bir an evvel gitmek istiyorsun ama vazgeçtiklerini bırakabildiğin kadar hafifliyorsun, hafiflediğin kadar da daha rahat, daha hızlı, daha neşeli, daha zinde, daha dinç olarak yarine, sevdiğine ya da gitmek istediklerine gidebiliyorsun. Eskiden bildiğiniz gibi atlarla ulaklar yol aldıkları için Tatarlar, ulaklar, ulak da deniyor, Tatar da deniyor. Onlarla beraber gidildiği için atların üzerindeki süvariler de pelerinler olurdu. At böyle şaha kalkarak gittiğinde onu dolduran, ona gelen rüzgar üzerindeki pelerinin altını dolduruyor. O üzerindeki pelerinin altını doldurduğunda at daha da hızlı bir şekilde gidiyor. Yani vazgeçtiklerini arkada bırakıp varmak istediği yere, kavuşmak istediği yere, sevmek istediği yere, sevilmek istediği yere, sarmak istediği yere, sarılmak istediği yere, var olmak istediği yere, kendini inşa etmek istediği yere, nereye gidiyorsa o vazgeçtikleri rüzgar ona girdiğinde onu daha da hafif hale getiriyor. O pelerin gibi, pelerin oraya girince, rüzgar oraya girdiğinde sanki atın üzerinde bir yük yokmuş gibi müthiş bir şekilde kanatlandırarak gidiyor. Vazgeçtiklerimiz eğer gerçekten vazgeçilmesi gerekenlerse tabii, bırakılması gerekenlerse, kalbimize yükse, ruhumuza yükse, aklımıza yükse, zihnimizde yükse ve bizi aşağı çekiyorsa, insan olmaktan, iyi insan olmaktan, bilen insan olmaktan, arif olan insan olmaktan, seven insan olmaktan, sevilen insan olmaktan, fedakarlık yapan insan olmaktan, aidiyet duyan insan olmaktan aşağı çekiyorsa, onlar vazgeçmemiz gerekenler. Onlar geride bırakmamız gerekenler, vazgeçişimizi gerçekleştirmemiz gerekenler. Ne kadar onlardan geçiyorsam o kadar sende oluyorum. Ne kadar onlardan vazgeçiyorsam o kadar sen oluyorum. Ne kadar onlardan vazgeçip ne kadar sen oluyorsam o kadar sen bende oluyorsun. Ve işte o zaman biz dediğimiz kavram oluyor. Yani vazgeçişler biraz da seni bende var kılan, beni sende var kılan ve bunu bir bereketle büyüten, birbirine kenetleyen ve bir olma, tevhid olma, vuslatı yakalama, bulma konusunda da çok önemli bir şey. Vazgeçtiklerimiz önemli. Eski bilginden vazgeçemiyorsun, eski adetinden vazgeçemiyorsun, yanlış ezberlerinden vazgeçemiyorsun, kırgınlıklarından vazgeçemiyorsun, kalbinin işte mahzuniyetinden vazgeçemiyorsun, daha evvel edindiklerinden vazgeçemiyorsun, şu kadar emek verdim diyerek bırakman gerektiği halde bırakamıyorsun, öteki ne der, beriki ne der diye vazgeçmen gereken ve koşman, vazgeçemiyorsun. Vazgeçemediğin içinde onları bırakamadığın için, terk edemediğin için de koşman gereken yere koşamıyorsun ve ulaşman gereken yere ulaşamıyorsun. Vuslat etmen gereken yere ulaşamıyorsun. Aslında bu ayağımızdaki çok büyük bir pranga. Bu prangaları kırmak, vazgeçebilmek bir fethin kapısı olduğunu, önce kendini fethediyorsun, sonra sevdiğini fethediyorsun. Vazgeçerek belki kendini fethediyorsun, kendini rahatlatıyorsun, kendini ferahlatıyorsun, kendini hafifletiyorsun, ağırlıklarından kurtuluyorsun, tortularından kurtuluyorsun, yosunlarından kurtuluyorsun, yanlış ezberlerinden kurtuluyorsun, algı yükünden kurtuluyorsun ve o kurtuluşla, o vazgeçişle kendini yeniden inşa ederek, kendini yeniden imar ederek, kendini yeniden var ederek, kendini kendinden yeniden doğurarak o vazgeçişle vuslat etmen gereken yere, sevmen gereken yere, sevilmen gereken yere, var olman gereken yere gidiyorsun. Yani Mekke'den Medine'ye gidiyorsun. Evet değerli dostlar, niye çattın kaşların diyelim, birbirimize kaşlarımızı çatmayalım, birbirimize sevdan olmasa ben ne yapardım, bu yükleri nasıl atabilirdim, senin sevdan olmasa, senin muhabbetin olmasa, senin bana bakışın olmasa, senin
beni kendine çağırışın olmasa, senin o iştenliğin olmasa, o auran olmasa,

olmasa, o enerjin olmasa, hadi gel değişlerin olmasa, hadi muhabbetleşelim değişlerin olmasa, ben bunlardan nasıl vazgeçerdim diyebilmek lazım. İşte o vazgeçmemiz gerekenlerden birisi de çatı kaşlar olmalı, değil mi? Ondan sonra ağır sözler olmalı, incitici sözler olmalı. Hepsinden vazgeçelim. Ama biz Cansu Koç'tan şimdi, niye çattın kaşlarını?

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar. Radyo Üsküdar'dan 17 Haziran gününden, çarşambadan, Muharrem'in ikinci gününden hepinize bir kez daha selamlar, merhabalar, muhabbetler olsun efendim. Heybe programındasınız. Ben Uğurcan Fulat. Yine birlikte yola düştük. Heybemizi sırtımıza koyduk. Girişte tekellememizi söyledik ve yola birlikte revan olduk. Evet, vazgeçmek, vazgeçebilmek alternatiflerle de ilgilidir. Alternatifler üretebilmek, alternatiflerin farkına varmak,

onlara bir değer yüklemek, onları takdir etmek, onların değerini, kıymetini bilmekle ilgili bir yanı da var tabii. Evet, vazgeçmek hayatımızı yeniden tasarlamak demek aslında. Yani memnun olmadıklarımızdan, ağırlıklarımızdan, hızımızı kesenlerden vazgeçmek. Ona ulaşmamıza mani olanlardan, ona kavuşmamıza mani olanlardan, vuslatı yar etmemize mani olan ne varsa onların tümünü geride bırakıp onlardan vazgeçiyor olmamızı gerekiyor. Bu vazgeçişler tabii devam edecek. Yani o kadar şeylerden vazgeçeceğiz ki istediğimiz, ümit ettiğimiz, kavuşmak istediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizlere müjdelediği, tebşir ettiği, vahyinde bizlere söylediği o müjdelere de, o nimetlere de, o ihsanlara da ulaşabilmek bu dünyada nefsimizin isteklerine, hırsımızın isteklerine, değil mi, heveslerimizin isteklerine, şeytanın isteklerine, kötücül arkadaşların isteklerine, çevremizdeki insanların isteklerine karşı direnmek, onların istediklerini yapmaktan vazgeçmekle de ilgili bir şey. Ama bir de sevdiklerimiz için vazgeçtiklerimiz var. O da karşılıklı ilişki açısından önemli. Yani hayatımızı yeniden kurgulamamızı aslında sağlayan bir durum. Vazgeçmek o bakımdan çok kıymetli bir şey. Yanlış hedeflerden vazgeçiyorsun. Toksik ilişkilerden vazgeçiyorsun. Sonuç vermeyen eylemlerden vazgeçiyorsun. İşe yaramayan ezberlerden vazgeçiyorsun. Seni mutlu etmeyen, senin saçlarını rüzgarda dalgalandırmayan, gözünün işine fer olmayan, onu cansın dedirtemeyen kendine ve muhatabına dedirtemeyen ne varsa bunlardan vazgeçmek, vazgeçebilmek, kendini kendinden yeniden doğurabilmek demektir. İşte Muharrem ayı ve diğer kıymetli diğer aylar bunlar üzerinde düşünmeye, kendini tefekkür etmeye, yeniden gözden geçirmeye, olman gereken yerde, yere ne kadar yakınsın, ne kadar uzaksın, olman gereken yere yakın olmaman, hangi vazgeçemediğin sebeplerle, hangi bırakamadığın unsurlar sebebiyle bütün bunları bir teşrih masasına yatırmak, onları analiz etmek, doğru tahlil etmek, adaletle yaklaşmak, kendine torpil yapmamak meselesi de çok kıymetli. Evet, tekrar edelim. Yanlış hedeflerden vazgeçmemiz lazım. Toksik ilişkilerden ve toksik arkadaşlardan, bizi zehirleyen, ilişkimizi, hayatımızı, anlayışımızı, kalbimizi, düşüncemizi zehirleyen arkadaşlardan vazgeçmek lazım. Bu zehirlenme insanın manevi hayatına sirayet ediyor, ibadet hayatına sirayet ediyor, tefekkür hayatına sirayet ediyor, değil mi? Ondan sonra mana hayatı diyebileceğimiz gece hayatına sirayet ediyor. Gündüz kâr ile, gece yâr ile demişler atalar. Yani gündüz kâr ile geçinmekle ama gece de yâr ile, kalbinle, gönlünle, ruhunla, okumalarınla, tefekkürünle, kendi hakikatinle yüzleşmenle, yanlışlarını görmenle, şirk kalıntılarını atmakla, tevhide yolculuk yapmakla, sohbetlerde bulunmakla, kendini imal edeceğin kitapları okumakla, onları başka kitaplar okuyarak onları birbiriyle konuşturmakla, onlardan bir yoruma ulaşmakla, yani gece yar ile geçiyor. Gecesi yar ile olmayanın gündüzü hakikaten çok zor oluyor. Çünkü gece yar ile olmak aslında nelerden vazgeçebileceğini görmen demek. Bu vazgeçebileceklerin de belki de bir öncelik sıralaması var. İlk önce hangisinden vazgeçeceksin? Sonra hangisinden? Sonra hangisinden? Bu artarak mı gidecek, yani azimetten mi başlayarak aşağı doğru geleceğiz? Yoksa kolaydan başlayarak zora doğru, güçlülüğe doğru, azimete doğru mu ilerleyeceğiz? Bu da o vazgeçeceklerimizin mahiyetiyle de ilgili olabilir. Bizim de kişiliğimizle, yaklaşımımızla da ilgili olabilir. Mesela bazıları önce en zorundan başlarlar. En zorundan başlar, onu başarır, onundan vazgeçer. Ondan vazgeçince kendisine bir kuvve-i maneviye gelir, bir enerji gelir, kendine bir güç bulur. O gördüğü, başardığı güçten dolayı, kendine güveninden, özgüveninden dolayı bunu yaptığıma göre bunu da yaparım diyerek ondan almış olduğu o güzellikle, ondan almış olduğu o enerjiyle, o hüsnü zanla, o öz saygıyla diğerlerini de yapabilir. Ama bazısı da şöyle düşünebilir. Ya ben zorundan başlamayayım. En zorundan

vazgeçerek başlamayayım. Çünkü en zorundan vazgeçersem ben onu tam olarak yapamayabilirim, yerine getiremeyebilirim, vazgeçebilirim. Tekrar tutkular beni kendine çekebilir, değil mi? Arzular çekebilir, hevesler çekebilir, zevkler çekebilir, değil mi? Hedonizm halinde getirdiğim şeyler varsa onlar benim ayağıma çelme olabilir. Ben o zaman önce hafifinden başlayayım, önce küçüğünden başlayayım. Onlardan vazgeçe vazgeçme bildiğimi göstereyim kendime. Buradan bir yol bulayım, buradan bir yöntem bulayım ve vazgeçe geçe vazgeçtiğim şeyleri arttırayım. Vazgeçmem gerekenleri sıralamıştım. Hafifinden zoruna doğru, ona doğru giderim. Diğeri de diyecek ki ben işte en zorundan başladım ve elhamdülillah en hafifine doğru geliyorum diye. O da buradan kendine bir kuvve-i maneviye bulabilir. İşte toksik ilişkilerden vazgeçmek gerçekten çok zor. Toksik arkadaşlardan, yani zehirleyici arkadaşlardan vazgeçmek, zehirleyici çevreden vazgeçmek o kadar da kolay değil. Çünkü bazen sen o zehirin zehir olduğunu da anlamıyorsun. Bu sebeple de vazgeçmekte vazgeçemiyorsun. Vazgeçme kararı alamıyorsun. Alsan uygulayamıyorsun. Çünkü başka türlü bir yaşama deneyimin olmadı. Hep o grup içerisinde, hep o neşe içerisinde, o hep zevk içerisinde, o hal içerisine gittiğin için aslında senin ruhunu muazzep eden, zehirleyen toksik bir durum var. Fakat sen bunu bir şifa zannediyorsun. Sen bunu bir muhabbet zannediyorsun. Sen bunu bir ruhi neşe zannediyorsun. Öyle anlattılar, öyle algıladın. Ezberin öyle. Tefekkür etmediğin için, düşünmediğin için, üzerine gitmediğin için, aklı yürütmediğin için, kalbini hesaba çekmediğin için, ruhunun huzurda mı, azapta mı olduğunu test edemediğin için oradan devam ediyorsun. Belki de ilk vazgeçmen gereken ilişkilerden birisi bu. Belki de ilk vazgeçmen gereken yerlerden birisi bu. Dolayısıyla bu Muharrem ayının ikinci gününde nelerden vazgeçmemiz gerektiği meselesi üzerinde düşünmek lazım. Bu vazgeçişler çok belirleyici arkadaşlar. Yani hani böyle sosyal medyada üniversiteli genç kızların, genç erkeklerin birbirleriyle flört ederken sevgililik hallerini, benim için neden vazgeçtim, ben vazgeçtiklerine bakarım, yaptıklarına değil gibi, böyle hani sıradan bir yarenliğe le sınırlı bir mesele değil. Yani hayatımızın tümünü, ana damarını, gövdesini ilgilendiren bir şey. Sen Allah için neden vazgeçtin? Nebi-i Zişan için nelerden vazgeçtin? Ehl-i Beyt-i Mustafa için nelerden vazgeçtin? Sahabe öğretiminden dolayı nelerden vazgeçtin? Aklın akıl yürüttüğünde doğru bulduğun şeyi tespit ederek hangi yanlışlardan vazgeçtin? Kalbini ihtizaza getiren bir doğruyu yakaladığında, bir hakikati yakaladığında bundan dolayı daha evvel yapa geldiğin sana suri bir güzellik, geçici bir sarhoşluk, bir hipnotik etki yapan hangi durumlardan vazgeçtin? Şimdi dolayısıyla yarın hayatın öte tarafına gittiğimizde Cenab-ı Allah'a ve Fahri Kainat Efendimiz'e ben senin için şunlardan vazgeçtim diyebileceğimiz ne var hayatımızda? Ya şimdi söylediğimizde gülebileceğimiz bir şey mi yani? Ben şundan vazgeçtim dediğinde etrafındakiler ya helal olsun sana. Bunu yapabildin mi? Bunu düşünebildin mi? Bunu başarabildin mi? Bununla mücadele edebildin mi? Bunun sonucuna varabildin mi? Yaptın mı bunu? Yaptım. Ya muhteşem, senin elini ayağını öpmeliyim. Yani ne kadar güzel bir örneksin. Sen demek ki bundan vazgeçebildin diyerek tanık olduklarımız varsa da bunları desteklemek lazım. Öte tarafta bunu diyebilmek çok güzel. Rabbim ben senin için şundan vazgeçtim. Bundan vazgeçtim. Hiçbir şeyden vazgeçemeyerek bir şey nasıl olacağız? Vazgeçmemiz gereken şeylerden vazgeçemeyerek nasıl adam olacağız? Nasıl bu inancı insan olacağız? Nasıl bu örfün erkeği, kadını olacağız? Nasıl bu geleneğin, bu kültürün, bu toprakların, bu vatanın insanı olacağız? Vazgeçtiklerimiz zaten bunları oluşturacak. Şehit diyoruz ya, neye şehit diyoruz? Vazgeçene şehit diyoruz. Senin vazgeçemediklerinden, senin yere göğe koyamadıklarından, senin sahip olmak için kendini yırttıklarından, başkalarının canına okuduklarından, ayaklarına hatta kalplerine bastıklarından ne varsa onların tümünden vazgeçmiş adama şehit.

0: şehit diyoruz. Dünyadan vazgeçmiş, dünya zevkinden vazgeçmiş, dünyanın varlığından vazgeçmiş, kendi bedeninden vazgeçmiş, hazından vazgeçmiş, gelecek kurgusundan vazgeçmiş, yavuklusundan vazgeçmiş, evlenebilmesinden vazgeçmiş, olabilme ihtimali olan çocuklarından vazgeçmiş, babalık duygusundan vazgeçmiş, Allah ömür verirse dedelik duygusundan vazgeçmiş, vazgeçmiş. Vazgeçebildiği için şehit olmuş. Bayrağı onun için dalgalanıyor. Bu vatanda sen o sebeple rahat yaşayabiliyorsun. Yani buradan bir ölçü alabiliriz arkadaşlar. Evet, vazgeçmiş. Vazgeçmezsek eğer çöpçüler bizi de süpürürler. Cenk Koray'ın çöpçüler aşkımı süpürdüler diyor ya. Vazgeçemediğimizde onlar bir işe yaramayacak. Yorulacağız, tıkanacağız, yolda kalacağız, çürüyeceğiz. Üstümüze karlar yağacak, üstümüze yağmurlar yağacak ve zaten yok olacak. Ve işte o zaman onu, o aşkımızı, o muhabbetimizi, o yönelişimizi, o sakladıklarımızı, vazgeçemediğimizi, lerimizi çöpçüler süpürecekler. O gözle bir dinleyelim. Vazgeçmek zayıflık değildir arkadaşlar, bunu bilelim. Vazgeçmek aslında yüksek bir farkındalıktır. Şarkıdan sonra döndüğümüzde ona bakalım. Vazgeçmek bizi biz yapan şeylerdir. Vazgeçmek kendimizi kendimizden doğurmaktır. Kendi kalbimizde yeniden bir Ahmet, yeniden bir Uğur, yeniden bir Salih, değil mi? Yeniden bir Meryem, yeniden bir Halit, yeniden bir Murat olabilmek demektir. Ayşe, Fatma, Hatice olabilmek demektir, değil mi? Yani Seyhan olabilmek, Pınar olabilmek. Yani kimsen o olabilmek, yani yeniden kendini kendinden doğurabilmek için nelerden vazgeçebildiğin meselesi çok önemli. İşte Muharrem ayın bizim nelerden vazgeçtiğimizi de işaretleri. Hazreti Hüseyin nelerden vazgeçti? Hazreti Hasan Efendimiz nelerden vazgeçti? Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdıklarında, değil mi, küfe nelerden vazgeçti? Hazreti Peygamber tebliğ görevini aldığında nelerden vazgeçti? Değil mi, ona olan güven kaybolacağı bilgisinden vazgeçti, emindi, onun sorgulanacağından vazgeçti, kendi doğduğu şehirden vazgeçti, yetimliğini yaşadığı şehirden vazgeçti, hepsini arkasına bıraktı, dün anlattığımız gibi hicrete gitti, vazgeçti. Vazgeçebildiklerin seni sen yapıyor, çünkü seni damıtıyor, billur hale getiriyor, süzülüyor, süzülüyor, süzülüyor. Süzülmesi gerekenler, vazgeçmen gerekenler, bırakman gerekenler, ardında koyman gerekenler, sırtını dönmen gerekenler, onlar süzülüyor, sen onlardan vazgeçiyorsun ve senden bir öz çıkıyor, senden bir hülasa çıkıyor, senden cevher açığa çıkıyor. İşte o sensin. Yani ama vazgeçemediklerimiz olduğunda o cevher, o altın ortaya çıkmayacak. Eğer altın altın olmaklığıyla açığa çıkmak istediğinde etrafındaki çamurlardan, topraklardan şiddetli bir biçimde bir tazikli suya maruz kalmayı göze alamamış olsa, yani etrafındaki o topraktan ve çamurdan vazgeçmeyi göze alamamış olsa, altın diye bir şeyi biz tanıyamayacaktık o zaman. Altının altın olması, bulunduğu yerden vazgeçip çıkmayı ve etrafına bulaşmış olanlardan şiddetli taziklerle onlardan kurtulmayı göze aldığı için, vazgeçmeyi göze aldığı için altın olarak karşımıza geliyor. O işleme de fitne işlemi deniyor, biliyorsunuz. Evet efendim, şimdi bir Erkin Koray dinleyelim.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

mikrofonu unuttuk arkamıza. Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar. Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından ben Uğur Can Polat. Bir kez daha radyolarını yeni açan ve Instagram'da gelen yeni dostlarımıza merhabalar olsun, selamlar, muhabbetler. Evet, vazgeçmek bir zayıflık değildir. Vazgeçmek aslında yüksek bir farkındalığı gerektirir. Vazgeçmek yüksek bir cesareti de, kavi bir cesareti de gerektirir. Yani vazgeçmek, geride bırakmak bir şeydir. İstikamet belirlemek, istikamete azimle yürümek, bunu delille dayandırarak, bir esasa, bir usule dayandırarak yapmak, yani gerçekten bir cesareti de gerektirir. Ve hemen yanı başında yüksek bir farkındalığı da icap ettirir. Çünkü bu aslında bir insani erdem, bu bir ahlaki erdem, bu bir psikolojik erdem. Bir yüksek ruhluluğu, yüksek idealliliği, yüksek ülkü sahibi olmayı gerektiren bir durum vazgeçmek. Hiç kolay değil. Öyle yabana filan atamayız. Mesela hacca gideriz değil mi? Haçta ne yaparız? Dururuz. Vazgeçeriz. Daha evvel yaptığımız her şeyden vazgeçeriz. Giydiklerimizden vazgeçeriz. Konumumuzdan vazgeçeriz. Titrimizden vazgeçeriz. Irkımızdan vazgeçeriz. Her şeyden vazgeçeriz. Yani her şeyi geride bırakırız. Dururuz. Ve ondan sonra bir şey yaparız. Aynı şey namaz için geçerli değil mi? Gün içerisinde yaptığın her şeyden vazgeçersin. Namaz vakti geldi, ezan-ı Muhammedi okundu, abdeste bir hazırlık yaptın, setri avret yaptın, istikbali kıble yaptın, secdeni

seccadeni serdin, her şeyden vazgeçersin. O sıradaki işinden, gelecek olan misafirinden, çalan telefonundan, takip ettiğin haberden, ondan, şundan, bundan ne varsa vazgeçersin. Vazgeçemediğin sürece, vazgeçmediğin sürece niyaza duramazsın, namaza duramazsın. Zaten Allahu Ekber demek, Allah en büyüktür. Onun dışında ne varsa, onun haricindeki her şeyden, beni engelleyen her şeyden, oyalayan her şeyden vazgeçiyorum ve divana duruyorum demiş oluyorsun aslında. Yani dolayısıyla günlük meşgaleleri durdurmak, telaşeleri durdurmak, koşturmaları durdurmak, değil mi? Yetişmen gereken yerleri durdurmak, durduruyorsun. Yani vazgeçiyorsun. Bugün bu mevzuyu vazgeçmek üzerinden tefekkür etmeye çalışıyoruz. Aylatokuz, terk etmek. Hani o kadar bazı kelimeler değerli arkadaşlar, dostlar, o kadar çok kullanıldı ki etkisiz kaldı. Ya terki dünya diyoruz mesela, dün de konuştuk. Terki dünya, terki ukba, terki hesdi, terki. Yani o dünyayı terk etmek. Allahu Ekber, dünyayı terk etmek demek diyoruz. Hepimiz söylüyoruz ama terk edeni de göremiyoruz. Terk edemiyoruz da, terk edeni de varsa da göremiyoruz. Biraz bu açmazlarımızı, problemlerimizi, bizi biz yapma konusundaki engellerimizi, içeriye sızmış olan, evet tabii namaz için, içeriye sızmış olan içini doldurmadığımız ama ezberlediğimiz kavramları biraz farklılaştırıp üzerine düşünce, tefekkür ederken biraz böyle bakmak lazım. Mesela vazgeçmek, ya dünyayı terk etmek deyince şöyle de geliyor olabilir insanlara. Bu yani yapamayacağın bir şeyi söylemek gibi de ifade etmemek lazım. Dünyayı terk et. Ya dünyayı terk edemiyor kardeşim. En çok namazda aklına geliyor. Unuttuğun cüzdanı namazda aklına geliyor. Birine söz verdiğin namazda aklına geliyor. Telefon edeceğim dediğin halde edemediğin aklına geliyor. O gün kirayı ödemen gerektiği günü geldiği, işte internetten ödeme yapman gereken aklına geliyor. O aklına geliyor, bu aklına geliyor. Sen dünyayı terk edeceğim dedikçe, dünyayı terk etmek olarak algıladıkça, aslında yaşarken, normal yaşarken fark etmediğin, terk ettiğin, aklına gelmeyen ne varsa onları hepsi, o terk ettiklerin tekrar dönüyor, aklına geliyor. Yani demek ki burada bir problemimiz var. Bunu böyle demek yerine, yani dünyayı terk etmek demek yerine şöyle desek mesela, yani ben yarım saatliğine vazgeçeceğim. Yarım saatliğine dünyadan vazgeçeceğim. Yarım saatliğine telefona bakmaktan, mesajlarıma bakmaktan, mesaj atmaktan, sesli telefonları cevaplamaktan, haberleri takip etmekten, yapılacak açıklamalara aklımı takmaktan, işte ödemelerimden, şunlardan, bunlardan, bunlardan vazgeçeceğim. Yarım saat, 15 dakika, 20 dakika, neyse yapacağımız işin süresi, ibadetin süresi, vazgeçeceğim. Ama sonra geri döneceğim meşru olanlarına. Eğer böyle dersek, yani zihnimize böyle yazarsak, böyle yazdırabilirsek, o vazgeçişlerimiz belki zamanla bunları uygulaya uygulaya, sağlamlaştıra sağlamlaştıra, esaslı hale getire getire, doğruları tahkim ede ede, belki o terk etmeye de öyle gidebiliriz. Şimdi benim hani bu yaşıma geldim. Dünyayı terk etmek lazım, terki dünya lazım, kalbimizi meşgul etmemek lazım. Dünya işte kalben değil, işte ondan sonra fiilen değil, iş olarak değil, kalben terk etmek lazım filan diye bize anlatanların çoğunun dünyayı terk etmediğini, hatta senden benden daha çok dünyanın içinde olduğunu gördük. O zaman o söylemlerle ilgili de onların içi boş söylemler haline getirildiğini de görmüş oluyorsun. Ama biz bütün bunlar sebebiyle de bunun doğruluğundan, yani doğru bildiğimizin doğruluğundan da vazgeçemeyiz tabii. Mesela oruç da aynı şekilde durmak demektir, vazgeçmek demektir, durdurmak demektir. Günlük yemeği durdurmak, konuşmayı durdurmak, mala yani şeyleri durdurmak, ondan sonra hazları durdurmak, arzuları, hevesleri durdurmak, cinsel ihtiyaçları durdurmak gibi, değil mi? Yani onları durdurmak. Yani onlardan bir süreliğine vazgeçiyorsun. Tahdit edilmiş bir süre var, belirlenmiş bir süre var. O süre zarfında onlardan vazgeçiyorsun. Biraz vazgeçme konusunu, yani ibadetler için, manevi hayatımız için, ruhaniyetimiz için...

günlük yaşayışımız için, kalbi hayatımız için, sevdiklerimiz için, yarenimiz için, kendisi için bir şey yapmak istediklerimiz için, kendileri tarafından bir şey yapıldığında böyle hani dünyaları bizim olanlar için, yani bütün bunlardan nelerden vazgeçiyoruz? Nelerden vazgeçmemiz gerekir? Bunlara biraz odaklanmaya çalışıyoruz. Mesela vazgeçmeler bize yeni başlangıçlar olur. Hayatımıza yeni şeyler katar, zararlı şeylerden kurtarırız, gereksiz şeylerden kurtarırız, yük olan şeylerden kurtarırız. Onlardan kurtuldukça, ferahladığımız için zihnimiz rahatlayacak, aklımız rahatlayacak, kalbimiz rahatlayacak, bedenimiz meşguliyetlerden dolayı rahatlayacak ve yeni başlangıçlara, yeni oluşlara, yeni doğuşlara, yeni fırsatlara kapılar aralanmış olacak. Dolayısıyla vazgeçmek aslında bir bakıma da yeni imkanları da, yeni başlangıçları da, yeni dostları da, yeni insanları da, yeni varlıkları da, yeni mekanları da getirebilir. O kapıları bizim için alabilir. Üzerindeki o yorgunlukları, o fazlalıkları, o gereksizleri attığın için, onlardan vazgeçtiğin için sende bir zaman da açılacak. Yani bir zaman dilimi açılacak. Kullanabileceğin bir zaman ikramına uğrayacaksın. O zaman o zamanını kullanma imkanı olacak. Dolayısıyla bir enerji imkanı olacak. O enerjini doğru yere yönlendirme imkanı olacak. Çıkmaz sokaklardan artık debelenmekten kurtulmuş olacaksın. Kendini daha doğru yerlere taşıyacaksın. Doğru enerjiler üreteceksin. Doğru fikirler geliştireceksin. Daha çok okuyacaksın. Daha çok düşüneceksin. Daha çok dostlarınla, sevdiklerinle, yarenle bir arada olacaksın. Birlikte tefekkür ettiğiniz, birlikte nükteleştiğiniz nice şeylerle uğraşabilme enerjin, zamanın olacak. Bu vazgeçebildiğin zaman olacak. Yani ağırlıklarından, yanlışlıklarından, senin yük altına alanlardan, ezenlerden, dilini dışarıda bırakanlardan, hani güneşin altında böyle köpeklerin oluyor, dilimizi dışarıda bırakan bu dünyanın ağırlıklarından kurtulup zaman kazanacağız, enerji tasarrufu yapacağız ve daha doğru yerlere, daha doğru istikametlere yönelmiş olacağız. Bir de arkadaşlar, bu vazgeçemediklerimiz, vazgeçmemiz gerektiği halde vazgeçemediklerimiz bizim aslında psikolojimizi bozuyor, ruhumuzu daraltıyor, ufkumuzu kısaltıyor, sinirlerimizi zıplatıyor, öfkelerimizi harekete geçiriyor, kıskançlıklarımızı harekete geçiriyor, kaprislerimizi harekete geçiriyor. Yani olmaması gereken ve bizde olduğunda hoşlanmadığımız, hoşlanmayacağımız ne varsa bunları harekete geçiriyor. Yani psikolojimizi bozuyor. Ama vazgeçmemiz gerekenlerden doğru bir sıralamayla, kişiliğimize uygun şekilde ve hazmede belli bir sıralama, belli bir fıkıh, belli bir takvim üzerine, planlama, bir cetvel üzerinden o vazgeçtiklerimizi,

zorundan en kolayına mı gideceğiz? Kişiliğimize göre en kolayından en zoruna mı doğru gideceğiz? Bunu belirlediğimizde o vazgeçişlerimiz, her vazgeçişimiz bize yeni bir kapı açıyor. Her vazgeçişimiz bize yeni bir zaman fırsatı tanıyor. Her vazgeçişimiz bize bir enerji tasarrufu sağlıyor. Her vazgeçişimiz bize yeni bir canlılık, yeni bir heyecan veriyor. Yeni bir yürüme, yeni bir bulma, sevdana kavuşma, vuslatı canan yapma, muhabbeti derinleştirme, değil mi? Aşkın közünü karıştırma gibi, hangi açıdan bakıyorsanız mevzuya, bunlara fırsat tanıyor ve enerji fırsatı da veriyor. Dolayısıyla o ağırlıklardan kurtulduğumuz için, kaygı ağırlığından kurtuluyoruz, stres ağırlığından kurtuluyoruz, kuşku ağırlığından kurtuluyoruz, gelecek korkusu ağırlığından kurtuluyoruz. Üzerimize vazife olmayanları vazife aldığımız için, onların üzerine yüklendiğimiz için, onlardan kendimizi tanımlamaktan kurtuluyoruz. Onlar yaparak var olmaktan kurtulduğumuzda kendimiz için var olmak gibi bir kapı aralamış oluyoruz. Dolayısıyla vazgeçtiklerimiz, eğer gerçekten vazgeçmemiz gerekenlerse, yani doğru bir planlama yapmışsak, bizim psikolojimizi de rahatlatıyor. Ruh sağlığımızı sağlıyor. Daha doğru nefes aldırıyor. Daha sağlıklı baktırıyor. Daha neşeli tutuyor. Daha zinde tutuyor. Kronik yorgunluklarımızı gideriyor. Streslerimizi uzaklaştırıyor. Güvensizliklerimize yeni bir güven alanları açıyor. Sosyal, ya aşırı sosyal olmamızı ya da sosyal izolasyona kendimizi tabi tutmamızın çemberini de kırmış oluyor. Yani dolayısıyla bizim ruh sağlığımıza da önemli etkilerde bulunuyor. Dolayısıyla çünkü o duygusal ağırlıklarımızdan, duygusal yüklerimizden kurtulmuş oluyoruz. Vazgeçmek bu sebeple de çok kıymetli. Bir de bir tahlil süreci var tabii. Bu vazgeçebilmek için bir tahlil süreci var ya, bir analiz süreci var, bir temiz işlemi yapıyoruz ya. Esasen bu da biraz daha kendimizi tanımamızı sağlıyor. Neleri bıraktığımı, bırakmam gerekenleri bilince, onları ne kadar şimdiye kadar, ne kadar süreyle tanıdığımı fark edince, bunlar üzerine bir tahlilde, bir analizde bulununca, bu kendimi bir tanıma sürecine giriyorum. Yanlışlarımı görüyorum, takılmalarımı görüyorum, kilitlenmelerimi görüyorum, kapaklanmalarımı görüyorum, yanlış algılarımı görüyorum, bu yanlış algılarıma nasıl tapındığımı görüyorum, bu ezberlerimi nasıl gerçeğin kendisiymiş gibi, hakikatmiş gibi karşıma koyduğumu, neredeyse ona secde ettiğimi görüyorum. Bütün bunlardan vazgeçince kendimi de tanımış oluyorum. Kendimi analiz ediyorum. Kendimi laboratuvara koymuş oluyorum. Ve her vazgeçtiğim biraz daha kendimi tanımama, her vazgeçtiğim biraz daha o süreci derinleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla değerli dostlar, bu mesele kıymetli. Zaten bu vazgeçiş meselesi esasen bir sabır gerektiriyor. Dikkat gerektiriyor. Gayret gerektiriyor. Sürdürülebilir bir emek ve dikkat gerektiriyor. Başkalarının söylediklerinden, yargılamalarından, öyle mi yaptın, böyle mi yaptın, sen öyle değildin gibi başkalarının el alem ne der meselesini de direnmeyi de gerektiriyor. Yani ciddi bir sabır gerektiriyor. Tabi bunu da ancak insan bir teslimiyetle yapar. Bunu yapacağım. Allah'ın yardımını bekliyorum. Cenab-ı Allah bana burada yardım edecek diye bir teslimiyetle ancak bunu yapabilirsin. Dolayısıyla burada vazgeçişlerde sabır ve teslimiyeti de böyle kol kola girmesi lazım. İşte hicret de yalnızca bir şehirden bir şehre gitmek miydi? Değil mi? Neler bırakıldı? Hatıralar bırakıldı, çocukluklar bırakıldı, arkadaşlıklar bırakıldı, mezarlar bırakıldı. Neler bırakıldı? Yani nelerden vazgeçildi? Dolayısıyla sadece bedeni bir şey değil. İnsanın kalbini, bugün bahsettiğimiz mevzu açısından tekrar bir cümle kuracak olursak, insanın kalbini karartan ne varsa ondan uzaklaşma cesareti çok kıymetli bir şey. Kibirden vazgeçerek tevazuya, öfkeden vazgeçerek merhamete, karanlıktan vazgeçişle affedişe bir yolculuğa çıkıyoruz demektir. Ve bunu sizler uzatın. Programın sonuna da doğru geldik. Cenab-ı Allah bizlere, Rabbimiz bizlere yükümüzü hafifleten

Sabırlar versin inşallah. Yolumuzu aydınlatan hikmetler lütfetsin inşallah. Kalbimizi diri tutan güzellikler nasip etsin. Güzel insanlar, güzel dostlar, güzel yarenler, güzel muhipler nasip etsin inşallah. Bunlarla beraber işte o vazgeçtiklerimizi, geçişlerimizi netleştirip daha doğru bir biçimde, daha sağlıklı bir biçimde, daha kararlı bir biçimde inşallah yürümemizi sağlayacaktır. Pişmanlıklarımızdan ders almamıza fırsat verecektir. Geleceğe yürürken umudumuzu kaybetmemeyi, müminlikte kalmayı öğretecektir bize. İşte bu içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da vazgeçme kavramı üzerinden de tekrar düşünelim. Haram olma, yasak kılınma ifadesinden yola çıkarak biliyorsun şiddetten uzak duruyorsun, savaştan uzak duruyorsun, nefsi arzulardan uzak duruyorsun. Yani bunlardan vazgeçiyorsun. Muharrem bir vazgeçiş ayı şeklinde de düşünebiliriz. Mevzuya buradan da yaklaşmamız mümkün. Evet, yani kötülükten vazgeçiyoruz, kötücül düşüncelerden vazgeçiyoruz, çelme takmaktan vazgeçiyoruz, insanların önlerini tıkamaktan vazgeçiyoruz, onları tecessüsten vazgeçiyoruz, önlerinden arkalarından laflar biriktirmekten vazgeçiyoruz, onları karalamaktan vazgeçiyoruz, günahtan vazgeçiyoruz, şiddetten vazgeçiyoruz, husumetten vazgeçiyoruz. Yani dolayısıyla Muharrem ayında bütün bunlar bizim için önümüze koymamız gereken vazgeçişlerimiz. Mesela haram ayıları var biliyorsunuz. Muharrem de o haram aylarından birisi ve kabul edilmiş haram aylarından. Yani sakınılan ay demek. Hürmet edilen ay demek. Savaştan, şiddetten, yol kesmekten, kervan basmaktan, can yakmaktan vazgeçilen ay demektir. Bunlara yasak getirilen ay demektir. Muharrem'i bu açıdan da bir kere daha düşünüp neye hürmet edeceğimiz konusunda bir kez daha gözden geçirmek lazım. Nefsi arzulardan, keyiften, konfordan vazgeçmek lazım. İşte Muharrem ayı bize bunları anlatıyor zaten. Evet değerli dostlar, kibir ve gururdan vazgeçtiğimiz inşallah vazgeçenlerden, geçebilenlerden oluruz. Kendini üstün görme hastalığından kurtulmuş oluruz inşallah. Sadece gücü, itibarı, sevgiyi kendine devşirmekten kurtulmuş oluruz. Şükürsüzlükten kurtulmuş oluruz inşallah. Kibir ve gururdan vazgeçmek, şükre gitmek anlamına da gelir. Haksız kazançtan, işte avantadan, gasp etmekten, faizden, rüşvetten, ölçü ve tartıda, adaletsizlikten inşallah uzak durmak nasip olur. Yalandan, iftiradan, yalancı şahitlikten, dedikodudan, gıybetten, asılsız isnatlardan ve vehimlerimizi gerçek sanmaktan inşallah vazgeçip gerçek mümin olma yoluna girmiş oluruz. İşte mala mülke tapmaktan, bunları bir tutku haline getirmekten, bunları aşırı düşkünlükten, çokluktan, tekasür diye geçiyor ya Kur'an'da, tekasür suresi var. O açıdan da bir bakmak lazım. Çokluk suresi demek. Çoklukta övünmek demek. Benim 5 çocuğum var diyorsun. Mesela çocuğu olmayan birisi için. Hiç torun olmayan yanında benim 3 tane torunum var. Hepsi de maşallah şöyle diyorsun. Çocuklarım çok akıllı, torunlarım filan. Yani bunlar tekasür açısından baktığın zaman problemli durumlar. Bunlardan da vazgeçmek lazım. Onun için atalarımız demişler ki hastanın yanında sağlıktan, fakirin yanında varlıktan bahsedilmez. Yani bir ahlak var, bir edep var, bir davranış var, bir şekil var. Yani bütün bunlar hep vazgeçişin içerisine koyabileceğimiz durumlar. Köylüler çarşısında ayna satılmaz, sağırlar çarşısında da kazel atılmaz. Bütün bunlar bizim kültür, toplum aslında formüle etmiş. Yani bu dünya tutkusundan, bilinme tutkusundan, sevilme tutkusundan, iyi adam olma tutkusundan, meşrebin işte en iyi meşrep olma tutkusundan, en iyi insan, en iyi derviş, en iyi işte aşık olma tutkusundan filan bakmak lazım. Bunlardan vazgeçmek lazım. En iyi aşık ol ama en iyi aşığım deme tutkusundan vazgeç. En iyi derviş ol ama en iyi derviş olma tutkusundan vazgeç. En iyi mürşidi bul, hakikati bir mürşidi bul, gerçek bir mürşidi bul, şirk karışmamış olan bir mürşidi bul. Hakikati söyleyen, lafını eden değil, eren bir mürşidi bul. Ama bunun lafını söylemekten vazgeç. Yani dolayısıyla bu vazgeçişlerimiz bizim için çok kıymetli. Yani zulümden vazgeç, şiddetten vazgeç, yetime, öksüze, yolda kalmışlara, hayvanlara, diğer canlılara, tabiata, ağaca, kuşa,
yoldaki herhangi bir düşmüş olan elmaya, değil mi, basmak bile, yani bütün bunlardan vazgeç.

Yani insanlık dışı her şeyden vazgeç. İnsanlığa götüren her şeye doğru yolunu koyabilmek için, yürütebilmek için bunlardan vazgeçmek lazım. En mühimi de ön yargılardan, ön anlamalardan, algılardan vazgeçmek lazım. Olgular üzerinden ilerlemek lazım. İşte bütün bunlar bize Muharrem ayının önümüze koyduğu, düşünmemizi istediği mühim meselelerden birisi. Yani suizandan, kötü zandan kurtulmak lazım. İnsan bazen kendine karşı da kötü zanda bulunabilir, biliyor musunuz? Her şeyi ben bilirim demek kendine karşı kötü zan değil mi aslında? Bütün hakikat bende, benim hocamda, benim müşidimde demek. Cemalde onda, celalde onda, irfanda orada, onda, kemalde onda filan mesela, değil mi? Böyle şeyleri seviyoruz. Onların reklamını yapmak, onların lafını yapmak değil, onlar olmak önemli. Onun için bu vazgeçme meselesini arkadaşlar bir kere daha düşünelim derim. Bu bizim fethimizin başlangıcı olur. Kendimizi bulmanın, kendimizi aramanın, kendimizle tanışmanın, kendimizi sevmenin, kendimizle kucaklaşmanın fırsatı da olur. Kendisiyle kucaklaşabilen insanlar o zaman başkasıyla da kucaklaşabilir. Onlara da iyilik, hüsün, ahlak, erdem, iyilikler, yardımlar taşıyabilir. Doğru hedefler koyalım. Çabaldan vazgeçmeyelim. Toksik arkadaşlardan, ilişkilerden vazgeçelim. Hayatımızı yeniden tasarlamak buna bağlı çünkü. Vazgeçmenin zayıflık olmadığını hatırlatıyorum. Vazgeçmenin yüksek bir farkındalık olduğunu programın başına söylemiştim. Şimdi veda ederken bir daha hatırlatma gereği duyuyorum. Vazgeçmek pısırıklık değildir. Yüksek bir cesaret gerektirir. Vazgeçmek psikolojik problem değil. Psikolojik aslında bir erdem, bir ahlak erdemi, bir mana yüceliği olduğunu düşünmemiz gerekir. Bugün de böyle bitirelim efendim. Köyümün Yağmurları türküsünü dinleteceğim size Erhan Güleryiz'den. Ondan sonra Kazıman'dan da bir şey gelecek. Bugün de burada veda edelim. İyi şeylerden vazgeçelim. Vazgeçmemiz gereken kişiler için vazgeçmemiz gerekenlerden vazgeçelim. Her şeyden vazgeçtim ama asla senden vazgeçmedim. Senin için çok şeyden vazgeçtim. Hatta bazen kendimden vazgeçtim bile diyebilen aşıklardan, yürekli insanlardan, kalbi atan insanlardan olabilmekte nasip olsun inşallah. Vazgeçebilmeyi, yanlışlardan vazgeçebilmeyi, doğrulara açılan bir kapı olarak görme inşallah bilincimizde yerleşsin. Hepimizin yüzüne böyle bir tebessüm, bir gülücük, bir muhabbet, bir neşe, bir enerji taşıyıcı bakış, değil mi? Böyle bir karşı tarafa Allah'ı hatırlatış, peygamberimizi hatırlatış, hayatın hakikatini hatırlatış, ölümü hatırlatış gibi özellikleri de inşallah lütfetsin. Bu da işte bir şeylerden vazgeçebildiğimiz zaman inşallah erişebileceğimiz şeyler. Peki efendim, hayır ve huzur diliyorum.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla buluklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Merhaba ey gönlü merhametle dolup taşanlar. Bakışında, duruşunda, özünde ve sözünde merhameti taşıyanlar. Merhaba.

Mahı Muharrem'in feyziyle nasiplenenler merhaba. Merhaba ey niyetini halis tutanlar. Merhaba ey gönlünü güzel gönüllerle harman edenler. Merhaba ey ruhunu direnişin kıyamına kaldıranlar. Merhaba. Merhaba ey hakka teslim olanlar. Merhaba ey merhametini eylemsizlik belasından kurtaranlar. Merhaba ey elindeki resme bakıp gönlünü aşka şahlandıranlar. Açalım heybemizi, gönlümüzü aşkımızdayken, ne varsa herkes görsün, yok gizlimiz saklımız diyerek bugün de programımıza başlıyoruz efendim.

2026 Perşembe gününden cümlenize muhabbetler olsun. Atalım heybemizi omuzumuza ve çıkalım muhabbetimizin

Bir kez daha diyelim ki merhaba. Merhaba ey elindeki resme bakıp gönlünü aşka şahlandıranlar. Hakikati gönlüne damıtanlar. Evet, Muharrem'in feyziyle, iyi niyetlerle gönlümüzü muhabbete doğru şaha kaldırmaya niyet ederek heybemizi attık omuzumuza ve kendimizi yola revan eyledik. Değerli dostlar, bir kere daha radyolarını yeni açmış bulunan dostlarımıza Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan ben Uğurcan Polat muhabbetlerimi iletiyorum. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun, cümle müminler handan uşağdan olsun ve kalbimizdeki bulmanın güzelliğiyle kalbimize doğru yolculuk etme niyetiyle bir kere daha merhaba diyerek başlayalım. Değerli dostlar, bugünkü konumuz ilginç de bir konu, bir açıdan eylemsiz merhamet üzerinde konuşmaya çalışacağız. Olur mu böyle şey demeyin, oluyor. Ama olmaması gerekir tabii. Her konuda bir eylemsizlik halinde olduğumuz gibi, bir eylemsizlik durumunda olduğumuz gibi ne yazık ki merhamet konusunda da bir eylemsizliğimiz söz konusu. Bunu çözebilenlere aşk olsun diyelim. Değerli dostlar, merhameti sıradan bir acımak, öylesine bir acımak olarak tarif etmek büyük bir yanlışlık olur, yanlış olur. Merhamet edenin üstte olduğu, merhamet edilenin altta olduğu, yani bir ast ve üst ilişkisinin yaşandığı bir durum değildir. Allah cümlemize düşündüğümüzü, hissettiğimizi eyleme dökebilecek, faaliyete getirebilecek, harekete geçirebilecek öngörüler, niyetler, azimler, gayretler versin inşallah. Ben hep iyilerden yana olmayı düşünüyorum ama iyilerden yana olmak için herhangi bir faaliyete geçmiyorum. Ben güzellikler çoğalsın istiyorum. Güzellikler her yeri aydınlasın, her yeri ışıl ışıl, pırıl pırıl yapsın diyorum. Ama bir mum dahi yakmıyorum, yakamıyorum. Kötüler kötülüklerden arınsın istiyorum. İyiler iyiliklerle coşsun. Ameli salihler, hasenatlar her yere yayılsın, muhabbet her yere yayılsın, her yere sevgiler yayılsın ve kalbimizin merhametiyle sevgi birleşsin ve birbirimizin gönlüne, birbirimizin cemaline, birbirimizin gözüne nazar ederek tıpkı eskilerde kalmış olan bir fotoğrafın içerisinden bakarak onların gönlüne gidişimiz gibi bir gidiş olsun istiyoruz ama bunu çoğunlukla yapamıyoruz. Merhamet bir güneştir, kalbimizi ısıtır. Merhamet bir güneştir, aklımızı ısıtır. Merhamet bir güneştir, ruhumuzu ışıtır. İşte biz de bunun gibi, güneşin eylemliliği gibi tam vaktinde, olması gerektiği zamanda, hiç kekitmeden, tatile gitmeden, eylemsizliğe düşmeden, bugün bunu yapmayacağım demeden, vakti vaktine tam bir görev bilinciyle merhametin yayıcıları, merhametin uygulayıcıları, merhametin ifa edicileri, merhametin ilka edicileri, merhametin ikame edicileri olmaya mecburuz. Düşünsenize, güneşten bahsediyorsunuz ama ısıtmıyor.

Güneşten bahsediyorsunuz ama ışıtmıyor. Merhametin iyileştirmemesi, merhametin sevgi barındırmaması, merhametin bizi ayaklandırmaması, merhametin bizi inşa etmemesi, merhametimizin olumsuz yanlarımızı gidermemesi, işte ısıtmayan güneş, ısıtmayan güneş gibi bir durum söz konusu oluyor. Eğer böyleyse mevzu işte o zaman sadece değerli dostlar bir iddiadan ibaret oluyor söylediklerimiz. İddiayı geçmeyen, iddiadan öteye gitmeyen, sadece işin retorik tarafında, söz tarafında, söylem tarafında kaldığımızı gösteriyor ki bütün meselelerde, mevzularda en büyük problemimiz bu. Seni seviyorum ama gösteremiyorum. Seni seviyorum ama seni saramıyorum. Seni seviyorum ama seni aktif olarak dinleyemiyorum. Seni seviyorum ama seni merak etmiyorum. Seni seviyorum ama senin canını çıkan, sıkan bir şeyden seni tutup çıkartamıyorum. İşte bu bizim eylemsiz merhamet meselemizdeki, başımızdaki püsküllü bela. Halbuki bende öyle bir eylem olmalı ki sen beni düşündüğünde, beni düşünüyor olman bile senin içinde bulunduğun sıkıntıdan seni çekip çıkartmalı, düze getirmeli, o kuyudan kurtulmalı, sahili selamete çıkartabilmeli. Bendeki enerji yüksek olursa, eylemlilik halinde olursa sendeki karşı düşünce de elbette buna göre olmuş olacak gibi o ikili durumu da hesaba katarak düşünelim. Değerli dostlar, merhamet bir eylemlilik halidir, bir faaliyet halidir, bir devinim halidir, bir oluş halidir, bir doğuş halidir, bir karılma halidir. Ve merhamet insanı sürekli canlı tutan bir haldir, sürekli ayakta tutan bir haldir, sürekli hay kılan, yani insanı diri kılan bir haldir. Ve elbette içerisinde sevgi bulunur, muhabbet bulunur, aşk bulunur. Seni hayal etmek bana iyi geliyor. Seni düşünmek bana iyi geliyor. Seni hatırımda tutmak bana iyi geliyor. Seni ne zaman düşünsem içerisine düştüğüm kuyulardan çıkıyorum. Seni ne zaman düşünsem saçlarıma rüzgar değiyor. Seni ne zaman düşünsem ruhum bayram ediyor. Seni ne zaman düşünsem aklım o açmazlardan, çözümsüzlüklerden, sıkıntıların cenderelerinden, azap odalarından kurtuluyor diyebiliyor olmak ne kadar hoş değil mi? İnsanın düşebileceği en kötü kuyu merhametsizlik kuyusudur, şefkatsizlik kuyusudur. İçinde sevgi barındırmayan, aşk barındırmayan, ilgi barındırmayan, alaka barındırmayan, yönelim barındırmayan ve elbette fedakarlık barındırmayan, adı merhamet olan ama içerisi boşalmış olan bir merhamet duygusudur. Bundan çıkıyor olmak lazım. Eğer ben senin merhametinin kanatları altına girmişsem, senin sevginin kanatların altına girmişsem, senin estirdiğin sevgi rüzgarıyla saçlarımı rüzgara bırakabilmişsem, kendimi serinletebilmişsem, ben kaybolduğum yerlerden kendimi bulurum. Kaybolduğum yerlerden doğru sokaklara çıkarım. Çünkü sen gönlünde beni kaybetmedin. Sen gönlünde bir muhabbet halesi, bir merhamet halesi halinde, bir eylemlilik şekilde beni düşünüyorsun. Ben kaybolsam ve senin bundan haberin olmasa bile o sokaklarda seni çağrıştıran, seni hissettiren, seni işmam eden, beni sana yönlendiren, senin bende olduğunu fark ettiren nice işaretler, nice izler, nice alametler, nice ilmekler, ilemekler bulmuş olurum. Değerli dostlar, merhamet aslında karşılıklı bir eylemlilik halidir. Bunun İlla yan yana olmak, illa birlikte yürümek, illa o anda beraber yaşamak, aynı şeyleri konuşmak anlamına gelmeyebilir ki zaten bunlar da olur ve vardır. Ama karşılıklı merhametlilik birbirinin kalbinde bir ihtizaza, bir devinime, bir dönüşüme, o şipin hareketleri gibi, elektronların hareketleri gibi birbirinin etrafında bir dönüşe, bir harekete sebebiyet verir ki sen asla
Eğer birinin merhametindeysen, birinin kalbindeysen, birinin sevgisindeysen, birinin o şefkat kanatları altında sığınmışsan, sımsıcaksan ve o seni hiçbir zaman üşütmeyecektir. Ama merhametten yoksun olanı, değil mi? Şefkatten yoksun olanı, içinde sevgi barındıran, merhametten yoksun olanı hiçbir güneş ısıtamaz. Evet değerli dostlar, merhamet bir eylemsizlik hali değildir, bir pasif hal değildir, bir mıymıntılık değildir, köşeye çekilmişlik değildir, kendini duruma bırakmışlık değildir, merhamet bir yan gelip yatma meselesi değildir, merhamet bir eylemlilik halidir, bir devinim halidir, bir hareket halidir, bir oluş halidir ve sevdiğinin gönlünde sürekli bir doğum halinde olmak demektir. Yani bir nevi sürekli yaşayan ve kendi içinde dinamo gibi hareket eden bir yapı anlamına gelir. Evet, bu mesele üzerinde çokça konuşulabilir. Üzerinde konuşmamız gereken bir şey. Konu üzerinde yazılmış kitaplar var. Onlara bakmak lazım. Merhamet ne ister? Merhametin kapıları nelerdir? Hangi kapılardan girilir? Hangi esma merhametin hangi kapısına denk gelir? Cenab-ı Hakk'ın esmalarının hangisinde merhamet üzerinden yürümemiz gerekir? Ve birbirimize merhamet etme konusunda, birbirimize şefkat etme konusunda elimiz tutuk olmamalı, burada cimri davranmamalıyız. Birbirini merhametle kuşatmayan, birbirini merhametle sarmayan, birbirini merhametle sarmalamayan, birbirini merhametle, şefkatle ve onun içerisinde barışan muhabbetle ısıtmayanların, kenarda duranların, devinimsiz olanların, eylemsiz olanların, harekete geçmeyenlerin Cenab-ı Allah'ın merhametinden yardım dilemeleri de biraz sahtecilik olur tabii. Sen bana merhamet dilemiyorsun, göstermiyorsun. Ben sana merhamet göstermiyorum. Birbirimizin o merhamet limanında serinlemiyoruz. Merhametin rüzgarında saçlarımızı dalgalandırmıyoruz. Yanmış olan kalbimizi o merhametin ılık ve serin rüzgarları altında serinletemiyoruz. Ama Cenab-ı Hak'tan merhamet diliyoruz. Bu biraz problemli bir durum. Efendim, birbirine merhamet elbette birbirine bağlılığı getirir, birbirine olan irtibatı getirir, birbiriyle olan tesanüdü getirir, birbirine arka vermeyi getirir, birbirini kollamayı getirir, birbirini düşünmeyi getirir, birbirinin duasında olma sıcaklığını getirir, birbirinin duasında, kalbinde, niyazında olma güzelliği getirir ki işte bu karşılıklı bir bağlılık demektir, karşılıklı bir güven tesis etmek demektir ve birbirinin gönlünde birbirine eman olmak demektir. Birbirinden emin olmak, onun eminliği içerisinde bir hayat sürmek anlamına gelir. Menfaate dayalı olan, çıkara dayalı olan hiçbir eylem, hiçbir hareket, hiçbir söylem, hiçbir devinim merhameti temsil etmez. Çıkara dayalı hale geldiğinde oraya menfaat giriyor, yalan giriyor. O sıradaki zamanı doldurma gibi başka meseleler giriyor ki bunun bir müminin kalbinde olmasını düşünmemek lazım. Mesela infak bir merhamet eylemidir. Paylaşım dediğimiz infak bir merhamet eylemidir. Birbirimizi sevgimizle, muhabbetimizle sarmak gerçek anlamda bir merhamet eylemliliğidir. İnfak biliyorsunuz karşılığını Yüce Kitabımızda buluyor. Çok yerde geçiyor. İnfak, nifaktan kurtulmanın bir çaresidir, bir yoludur, yöntemidir. Toplumun nifaktan kurtulması, bizlerin kalbimizde birbirimizin nifaktan kurtulmamız, birbirimiz hakkında şüpheye düşmemiz, birbirimiz hakkında yanlış şeyler düşünmemiz, vesvesenin peçesine takılmamız gibi nifak diyebileceğimiz, kalbimizi bozacak olan fitneye, fesada, fücura
götürmeyen, bizi koruyan bir şemsiyedir. İnfak o bakımdan çok önemli bir eylemdir ve Yüce Kitabımızda infaktan, paylaşımdan bahsedilir ve Allah'ın sana ihlaf ettiklerinden

infak edin şeklinde gelir emir. Allah'ın sana ihlaf ettiklerinden infak edin. Bunun üzerinde düşünelim. Değerli dostlar, bize insanlık olarak, yani yeryüzünün ikincisi olarak, insanlık olarak yeryüzünü imar etmeye, yeryüzünü inşa etmeye, yeryüzünde fikir üretmeye, hakikat üretmeye, kendini üretmeye, kendini doğurmaya, kendini bulmaya ve vuslat etmeye, yar ile vuslat etmeye, hakikatle vuslat etmeye, marifetle, muhabbetle vuslat etmeye yetkili kılınmış olan, buna zihni, aklı, kapasitesi doldurulmuş olan insanın birbirinden uzak kalması infaksızlık anlamına gelir. Dolayısıyla senin işte matematikte becerin var, senin inşaatta becerin var, ötekinin ders çalıştırmada becerisi var, kiminin maddi anlamda becerisi var, kiminin muhabbette becerisi var, kiminin güzel bakmakta, güzel anlamakta, güzel anlatmakta becerisi var. Her neye becerimiz varsa, Cenab-ı Hak bize neyi ihlaf etmişse, ne de hangi konularda bize ihsanda, keremde, lütufta bulunmuşsa, onları Cenab-ı Allah'ın diğer kullarıyla paylaşmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak bir merhamet eylemliliğidir ve bunu da infak olarak tarif edebiliriz. Aynı zamanda merhamet, eylemsiz merhametten uzak kalıp merhamet eylemliliğinden bahsettiğimiz şu cümlelerin ardından elbette ameli salihi de, salih olan amelleri, salih olan eylemleri, salih olan ibadetleri, salih olan faaliyetleri de muhakkak katmamız gerekir. Bu da bir merhamet eylemliliğidir. Rahmetin temsilcisi ve yayıcısı olarak Cenab-ı Hak'tan aldığını ne bir eksik ne bir fazla demeden insanlarla paylaştıran Fahri Kainat Efendimizin eylemini, onun faaliyetini, onun ibadetini, onun kulluk bilincini, onun kulluk şuurunu aynı çizgide ne ileri giderek ne de geride kalarak aynen olduğu gibi devam ettirmek demektir. Ameli salih kişisel olarak değil, yaptığının başkalarına faydalı olması, onları rahatlatması, onları gönendirmesi, onları mutlu kılması, onları saadete taşıması, onların gönlündeki hüznü kaldırması, onların kaybolmuşluğunda bulunmalarına sebebiyet vermesi, onların gönüllerine ne derin derin duygular taşıması ve onların hem hüzün hallerinde hem keder hallerinde ve aklımıza gelmeyen başka ne kadar onların ayağına çelme olabilecek olan, onları keder dide edebilecek olan ne varsa hepsini ne dokunuyor ve onları o bulunduğu halden çıkartıyor. Salih bir şekilde salahat getiren, barış getiren, sağduyu getiren ve insanları bulunduğu hallerden, kötü hallerden, olumsuz hallerden çıkartabilecek eylemliliğe, İşte merhamet eylemliliği diyoruz. Bunun bir diğer adı da değerli dostlar, ameli salih'tir. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Akasya kokulu sabahlar dilemiştik başlangıçta. Radyolarını yeni açan dostlarımıza ve Instagram'a yeni gelen dostlarımıza akasya kokulu sabahlar diliyorum bir kez daha. Ve Barış Manço'dan anlıyorsun değil mi diye sormak istiyoruz. Kendimize soralım, aynanın karşısına geçelim. Kendimize diyelim ki anlıyorsun değil mi? Anlatılanları anlıyorsun değil mi? Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını anlıyorsun değil mi? Vahyi anlıyorsun değil mi? Sevmeyi anlıyorsun değil mi? Sevilmeyi anlıyorsun değil mi? Merhametin bir eylemsizlik olmadığını anlıyorsun değil mi? Ameli salihin bir eylemlilik hali olduğunu anlıyorsun değil mi? İnfakın bir merhamet eylemliliği olduğunu ve Fahri Kainat Efendimizin yolundan, izinden, tozundan gitmek gerektiğini anlıyorsun değil mi? Seni sevdiğimi, seni değerli bulduğumu, seninle değerlendiğimi, seni kalkındırırken kendi gönlümü de, kendi ruhumu da ameli salihle, muhabbetle, merhametle kalkındırdığımın farkındasın değil mi diye kendimize sorular soralım bu şarkının eşliğinde. Müzik

Evet, yeniden merhabalar. Bir kez daha muhabbetler ve akasya kokulu sabahlar. Yavuz abinin deyimiyle de iyi de kokulu zamanlar olsun. Evet değerli dostlar, eylemsiz merhamet, suskun, susmuş, içine çekilmiş, büzülmüş, embriyo haline gelmiş olan bir suskunluk, bir sessizlikten ibarettir. Suskun bir üzüntünün, susmuş bir üzüntünün, eyleme geçmeyen, faaliyete geçmeyen, amele dönüşmeyen bir suskunluğun, bir eylemin kimseye bir faydası tabii ki olmuyor. Ama şu andaki genel insanlık halimiz böyle. Zorda olan birini gördüğümüzde canımız elbette sıkılır. Kötü haberler işittiğimizde elbette yazıklanırız. Bir zulüm gördüğünde içimizden buna bir rıza göstermeyiz, bunu olumlamayız. Ama sadece burada kalıyor olmak, işte o zaman da suskun bir üzüntü içerisine girmek, bir eylemsiz merhamet kıvamında olan, eylemsiz merhamet tanımında olan bir durumdur ki mümine eylemsiz merhamet yakışmaz. Üzülmeye, sadece üzülmeye merhamet diyemeyiz. Acıma duygusuna merhamet diyemeyiz. Hatta bazen acıma duygusu insanı bulunduğu yerden hissettirildiğinde kötü de hisseder. Ona iyi gelmez acınma duygusu. Çünkü karşı tarafın kendinden yüksek olduğunu, kendisini ondan aşağıda bir yerde olduğunu, insanlık eşitlenmesinde dengenin bozulduğunu, terazinin yanlış tartmaya başlayacağını,

tadını hissettiği için bundan asla mutlu olmaz. Dolayısıyla merhamet üzerinde düşünürken, merhamet üzerinde merhameti kavramaya çalışırken, kendimizi anladın mı değil mi diye sorarken Barış Manço'nun eserinde olduğu gibi, merhamet sadece üzülmek demek değildir değil mi? Merhamet acımak demek değildir değil mi? Merhamet kendini yukarıda görüp karşı tarafı, muhatabını aşağıda görmek demek değildir değil mi diye de sormamız lazım. Ve sadece bunun üzerinden yorumlamaya kalkarsak meseleyi, o zaman eylemsiz merhamet olmaktan kavramı çıkartarak aslında olumsuz eylemli bir merhamet, yani merhamet kavramı içerisine sokulmuş olumsuz bir eylemlilik, olumsuz bir faaliyet hali de diyebiliriz. Çünkü merhamet göstermen gerekirken, kalkındırman gerekirken, sarman gerekirken, ısıtman gerekirken, karanlıklarını ışıtıp aydınlatman gerekirken sen ona öyle bir acıma duygusuyla davranıyorsun ki gösterdiğin bu eylemliliğin aslında bir merhametsizlik eylemliliği haline de gelebilir. Olay tam tersine de dönebilir. Çok dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta olduğunu görüyoruz. Kişiyi harekete geçirmiyorsa, yani öyle bir merhametlisin ki seni hiç harekete geçirmiyor. Öyle bir aşk halindesin ki yarenine gitmek için seni yerinden kaldırmıyor. Halbuki zıplatması gerekir, fırlatması gerekir değil mi? Fotoğraflarda bile onun bakışının izini, muhabbetinin izini, söyleyişinin izini, edasının izini, yürüyüşünün izini, bakışının izini değil mi? Mimiklerini, yüz hatlarını, gamzesini, gözünü kısışını, bir şey söylerken dudaklarındaki mesela o hareketi bile sana hissettiren bir hal olması lazım ki bunlarla beraber o içinde ne girsin ve içinden bir hareketlilik, bir cevelan, bir seyran çıkarmış olsun. Kişiyi harekete geçirmeyen merhamete merhamet diyebilir miyiz? Yani o duygunun varlığı kötü değil tabii. Ama merhamete harekete geçirmiyorsa, faaliyete geçirmiyorsa, bir eyleme dönüşmüyorsa orada bir öz problemi var demektir. Yani orada bir kavrama problemi, bir anlama problemi. Belki de o merhamet diyerek tanımladığımız şeyi yanlış tanımlıyoruz. O merhamet değil belki de. O sadece bir üzüntüden ibaret. Bir minik duygulanımdan ibaret. Burada da bir menfaat ayrıca söz konusu olabilir. Nasıl bir merhamet söz konusu olabilir? Bir şeye üzüldüğün zaman o üzülme meselesine, yani başkasının yaşadığı bir hale, bir sıkıntıya, bir derde, bir tasaya, bir hüzne, bir kedere muhatap olduğu o bir olumsuzluk haline karşı üzülmeye verdiğin anlam, üzülmenin kendi çerçevesinde, kendi çizgisinden çok daha yukarıda bir anlam verirsen eğer, ki genellikle yaptığımız bu, o zaman O üzüntü seni eylemliliğe geçirmiyor, faaliyete geçirmiyor, harekete geçirmiyor. O zaman üzülüyorsun ve üzülmeyi her şeyin başı gibi gördüğünde, ya ben çok üzüldüm diyorsun. Ama oturup sosyal medyana bakıyorsun. Diyelim ki bir haber gördün. Çok acılı bir haber. Allah kimselerin başına vermesin. Hiçbir ocağa düşürmesin. Düşmanın bile bununla rastlaşmasın dediğin bir olayı görüyorsun. Birkaç saniye sonra sanki o haberi görmemiş, sanki o haberi okumamış, sanki o haber üzerinde zihinsel bir yorum yapmamış, sanki onunla ilgili muhataplarının bir niyaz çıkarmamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden kendi eylemliliğine, kendi o sırada yaptığın şey neyse devam ediyorsun. Başka sayfalar çeviriyorsun ya da bir şey yiyorsun. Ya da bir şey içiyorsun. Ya da arkadaşlarınla bir mavra halindesin değil mi? Kaynatıyorsun. Ve sende hiçbir hareket olmuyor. Ama sen kendi kendine diyorsun ki, ya ben buna çok üzüldüm arkadaşlar. Böyle böyle bir durum oldu. Yani üzüntüye kendi olması gereken anlamdan daha yüksek bir anlam yüklediğinde kendini o üzüntülü halinin kıymetini arttırdığında, sanki daha büyük bir kıymetmiş gibi ona öyle bir anlam yüklediğinde üzülmekle işi kurtarmış oluyorsun.

daha doğrusu üzüldüm demekle işi kurtarmış oluyorsun. Veya ben üzüldüm, bir olayı gördüm, üzüldüm diyorsun. Ama bir eylemsizlik hali var orada. Sen normal kaldığın yerden devam ediyorsun. Eğer üzülsen, tam olarak kalbin ihtizaza gelseydi, içine bir nar düşseydi, o yangının ateşinin bir kıvılcımı kalbine, zihnine, ruhuna düşseydi, seni yerinden edecekti. Düşünsene, bir soba yanıyor, sen onun yanındasın ve oradan sıçrayan bir şey, bir kıvılcım geliyor, tam da senin koluna değiyor, şuraya değiyor, buraya değiyor, boynuna değiyor. O kıvılcımın yaktığı kadar bile seni yakmıyor. O kıvılcım koluna geldiğinde, boynuna geldiğinde, yüzünün bir yerine geldiğinde nasıl yerinden fırlasın? Ay dersin, değil mi? Bir şey oldu dersin. Ve hatta ya burasını yaktı mı? Bu nasıl işte tedavi olacak? Merheminiz var mı? İz kalır mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu diye onlarca değil mi? Sıkıntılı sorulara kendini yönlendirirsin. Bu kadar bile bir etkiye giremiyorsun. Ve üzüldüm diyorsun. O üzüntüye de öyle bir anlam yüklüyorsun ki onu merhametin yerine koyuyorsun. Ve o üzülmek senin için bir kaçış oluyor. Sen üzülebilen birisin ya, kurtardın. Diyelim ki filan yerde insanlar zulme uğradı. Üzüldün ya, tamam, bitti. Filan yerde insanlar aç. Sen üzüldün ya, bitti. Filan yerde insanlar açlıktan ölüyorlar, yoksulluktan ölüyorlar, bakımsızlıktan ölüyorlar, doğru beslenememekten ölüyorlar, yanlış işte insanların elinde zulümden işte azap görüyorlar, ölüyorlar, şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Sen bunlara üzülüyorsun ya, üzüldüm diyorsun ya, bu yeter dediğin anda eylemsiz bir merhametin pençesine düşmüş, kendini üzülmekle kurtarmış, üzülmekle merhamet etmiş, üzülmekle şefkat etmiş ve üzülmekle o üzerine alman gereken, mümin olarak alman gereken o ağır yükün, ağır sorumluluğun dışına hemen kendini atmış oluyorsun. Yani kendine hile yapıyorsun. Bir duygudan ibaretse eğer merhamet, bir minik üzüntüden ibaretse, ya ben üzüldüm demekten ibaretse hiçbir şey olmaz. Ve zaten belki de şu anda dünyada olan şeyler bu. Orada savaşlar oluyor, orada insanlar ölüyor, masumlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor, kabahatsiz olanlar ölüyor. Bir sürü şey oluyor, sen üzülüyorsun bunlara. Ve üzülmekle yetinebiliyorsun. Yani onun için ayrıca bir duan yok, onun için ayrıca uykun kaçmıyor, onun için midene spazm girmiyor, onun için moralin bozulmuyor, onun için bugün yapman gereken hiçbir şeyden geri kalmıyorsun. Her şeyi normal haliyle devam ettiriyorsun. Hatta daha coşkulu anların bile oluyor. Ama bir anlık gördün o haberi takip ederken, diyelim ki bir sosyal mecradan, üzüldün ya, bu yetiyor zannediyorsun. İşte bu üzüntü ile kendini kandırma, üzüntünün mevcut olan o azıcık üzüntünü çokmuş gibi gösterip kendine algı yapıp, ki bu şeytanın en büyük mesleklerinden birisidir, şeytan en büyük algıcıdır, belki bir gün onu konuşuruz, şeytanın o algı anaforuna kendini atıp sen de kendine bir algı yaparak, yani kendi kendini kandırarak eylemsiz merhametini hoş görme, eylemsiz merhametini meşrulaştırma, eylemsiz merhametini normalleştirme gibi bir duruma girmiş oluyorsun ki bu hiç istenecek bir mümin için, bir insan için, bir derviş için, bir aşık için asla istenecek bir şey değildir. Azını yoklarla değiştin mi? Yok. Çoğunu azlarla takas ettin mi? Yok. Ölemeyenlerin yerine, o azaptan, o sıkıntıdan ölemeyenlerin yerine hiç öldün mü? Yok. Yorgunun yorgunluğunu aldın mı? Yolcuyla beraber yürüdün mü? Düşkünü düştüğü yerden kaldırdın mı? Yok. Ama üzüldüm. Ben ona üzüldüm. Üzüldüm yani, geçerken üzüldüm ben ona. Bir trafik kazası oldu, bir şey oldu, üzüldüm. Ambulansı bile aramadım. Emniyeti bile aramadım. Yapılabilecek bir şey varken yapmaya gerek, biri yapar dedim. Ya biri tutar, biri yapar, biri götürür, biri halleder dedim. Ama ben üzüldüm. İşte bu eylemsizliğin tam dibi. Eylemsiz merhamet diye tarif etmeye çalıştığımız mevzunun tam da göbeği arkadaşlar.

Evet, kendimizi aramamız lazım. Kendimizde var olduğunu düşündüğümüz şeylerin kendimizde gerçekten var olup olmadığını aramamız lazım arkadaşlar. Merhametliyiz diyorsun ya, mümin merhametli olur, mümin şefkatli olur. Ta şarktan bir müminin eline iğne batsa, garftan bir müminin kalbinde sızlar filan diyoruz ya. Çok güzel sözler. Retoriklerimiz çok güzel. Harika. Ama o kadar. Onunla ilgili herhangi bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz. İşte dolayısıyla bizde merhamet var diyorsak aramamız lazım. Yerinde bir merhamet mi? Yeterli bir merhamet mi? Doğru tanımlanmış bir merhamet mi? Kavramı tam olarak oturtulmuş bir merhamet mi? Kur'an'ın anlattığı bir merhamet mi? Efendimizin gösterdiği bir merhamet mi? Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın örneklendirdiği bir merhamet mi? Sahabe efendilerimizin anladığı, uyguladığı bir merhamet mi? Büyüklerin, kamillerin, ehli irfanın, ehli kalbin, insan olmanın, insanlıkta kemale ermiş olanların gösterdiği bir merhamet mi, gösterdiği bir sevgi mi, gösterdiği bir şefkat mi diye bu var olduğunu zannettiğimiz, kendimizde var olduğunu zannettiğimizlerimizi kendimizde aramamız lazım. Belki bu kendini aramanın bir başka yöntemidir. Kendini ara, bul, kendini bilen Rabbini bulur diye anlatıyor ya işte bize sufiler, büyükler. Belki de böyle bir arayışa çıkmak lazım. Bende merhamet var diyorum ama ne kadar var? Var mı? Bende diyelim ki sevgi var diyorum ama var mı? Ne kadar var? Bende aşk var diyorum ama var mı? Ne kadar var? Seni seviyorum, sana ilgi duyuyorum, seni merak ediyorum, iyi olmanı istiyorum, hakkında düşünüyorum diyorum ya. Var mı? Ne kadar var? Diye bütün bunları kendimizde arayıp bulmamız lazım. Doğruysa, doluysa, ağzına kadar tıka basa doluysa bunu pekiştirmek lazım. Ama eksikse tamamlamak lazım. Yanlışsa düzeltmek lazım. Doğruysa tekrar edelim, pekiştirmek lazım. Bütün bunları yapmamız lazım. Bu da kendimize karşı eylemsiz merhameti kendimize karşı eylemli merhamet haline çevirmek anlamına da getirebiliriz. Yani böyle büyük büyük laflar savurarak, retoriklere girerek, şiirler okuyarak, kendimizi bir yerlerde görerek, sevdiklerimizi işte abartarak, yani halbuki onun gerçek halini bilsen o bundan daha çok mutlu olacak. Belki duymaktan dolayı mutlu olacak ama ruhu, bedeni, varlığı, aklı, kalbi seni onun hissetmenden mutlu olacak, değil mi? Bazen olur ya, böyle bir resme bakarız, severiz onu. Özlediğimizin, hasretini çektiğimizin, narına düştüğümüzün, diyelim ki bir resmi olsun. Bak, babaları günü geliyor, pazartesi günü, göçmüşlere rahmet olsun. Geçmiş olan babalarımızın bir fotoğrafına bakarız. O fotoğraf bize konuşur. Hem ne konuşur? Bazen seni derinlerin en derinine atarak konuşur. Bazen seni coşkuların en zirvesine taşıyarak konuşur. Değil mi? Gözleri canlanır, dudakları canlanır, bakışı canlanır, duruşu canlanır. O duruş, o fotoğraftaki temsil, o duruş senin kalbinde, değil mi, bir karar yer bulur ve bir karar bulmuş olur. Yani o merhamet, o sevgi, o ilgi, o yönelim, o hissediş, o kendinde buluş, kendinde var kılış, bir fotoğrafı bile donmuş olan, üzerine zaman geçmiş olan, bir anın resmi olan, bir anın dondurulmuş hali olanı bile canlandırıyor. Senin gönlünden konuşmaya başlıyor. Senin aklından konuşmaya başlıyor. Senin zihninden konuşmaya başlıyor. Senin hatıralarında konuşmaya başlıyor. Hatta ileriye dönük hayallerinde bile konuşmaya başlıyor. Bir eyleme geçiyor. Seni bir eyleme geçiriyor. Bir fotoğraf bile, bir resim bile. Ama peki vahiy seni niye eyleme geçirmiyor? Fahri Kainat Efendimizin Üsve-i Haseneliği seni niye eyleme geçirmiyor? Büyüklerin örnekliği seni niye eyleme geçirmiyor diye kendimize soracağız. Merhameti, sevgiyi, aşkı, muhabbeti, fedakarlığı, hülyayı kendimizde arayıp bulacağız. O zaman eylemsiz merhametten eylemlilik içeren bir merhamete gidebiliriz. İlhan İrem'den bir eser dinleteceğim. Ara ara beni diyor. Ara ara benim. Ara ara bile arasak bu da önemli. Kendimizi sürekli araya araya araya bulsak o da çok önemli. Madem sürekli arayamıyoruz, ara ara bari arayalım diyelim. Bakalım şarkı ne?

Evet değerli dostlar, kendimizde merhameti arayacağız, muhabbeti arayacağız, sevgiyi arayacağız, aşkı arayacağız, iyilikleri arayacağız. İyilikleri çoğaltmak için fırsatlar arayacağız. İyilikleri, merhameti çoğaltabileceğimiz dostlar arayacağız. Birbirimize kenetleneceğiz ve birbirimizi arayıp bulmaya mecburuz. Şarkının aslında ilk sözlerini bilmiyorum fakat isminden dolayı bugünkü bağlamımıza uygun olabilir diye düşünerek tercih etmiştim. Sevenler ve bilenler vardır muhtemelen aranızda. İlhan İrem'den geldi. Evet, saat 11.50'yi gösteriyor. Radyo Üsküdar'dasınız. Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nda Heybe programındasınız. Ben Uğurcan Polat. Bir kez daha 18 Haziran 2026 Perşembe gününden Heybe programından hepinizi arayıp bulmuş oldum. Hepinize selam ediyorum. Eylemsiz merhameti eylemli merhamete geçirmek için zihnimizi yoruyoruz. Yeni yollar, yeni yolaklar aramaya çalışıyoruz.

Evet değerli dostlar, üzülmek tek başına yetmiyor demiştik. O zaman sadece bir duygudan, bir duygulanımdan ibaret gelir demiştik. Azımızı yoklarla, azımızı yoklarla değiştireceğiz. Karşılıklı bir takas durumuna gireceğiz. Çoğumuzu da azlarla, az olanlarla, aza sahip olanlarla değiştireceğiz. Ölmeyenlerin yerine öleceğiz. Hatta ölenlerin yerine, o duygu, o sıkıntılarla ölenlerin yerine bir kere de biz ölmeyi deneyeceğiz. Gideceğiz. O kapıda duracağız. Onların yanında duracağız. Hallerini göreceğiz. Merhametimizi eyleme geçireceğiz. Ve bir dakikada olsa yanlarında durarak kalbimize bir ışık, bir şule, değil mi? Bir kıvılcım, bir meşale, bir şua yaklaştırmış olacağız. Efendim, sadece düşenin elinden tutmak da yetmez aslında, biliyorsunuz. Kalbinden de tutmak lazım. Var olan neyse, bizim heybemizde var olan neyse, muhabbet mi, söz mü, kelam mı, kitap mı, zaman mı, bedensel maharetler mi, el mahareti mi, zihinsel maharetler mi, ne varsa Allah'ın ihlaf ettiği bize, ihlaf ettiklerimden infak edin cümlesini hatırlayın. Ne varsa Cenab-ı Hakk'ın bize lütuf ve kerem buyurduğu, bunları paylaşma yoluna girmiş olacağız. Onların kalbinden tutarak, duygularından tutarak, sıkıntılarından tutarak. Sadece bir paket bir şey vermekle de mevzu bitmiyor. Merhametin eylemliliğini de oraya sığdırmamak lazım. Ya ben ona bazen kolileri götürüyorum. Arada bir işte böyle hesabına 3 lira 4 lira atıyorum gibi eylemlerimiz güzel, ama mevzuyu burayla da sınırlamamak lazım. Evet, var olanı paylaşmalı. Mesela hasta ziyaretinde bir hastaya yapabileceğiniz bir tebessümü, bir dokunuşu, bir bakışı, ya önemlisin bizim de, bizim için hayatımızda yerin var, kalbimizde yerin var. Seninle biz neler öğrendik, seninle biz hangi merhamet eylemlerine giriştik deseniz birine, ona gösterebileceğiniz en büyük merhamet olur. Hasta ziyaretleri bu bakımdan önemli. İhmal edileni aramak önemli. Mesela bugün ihmal ettiğinizi düşündüğünüz birini aramak, eylemsiz merhamet durumundan kurtulup eylemli merhametliliğe geçiş anlamına gelir. Yarın belki söyleyemek isteyenleriniz çıkar. Ya ben bugün bir kişiyi aradım, üç kişiyi aradım. İhmal ettiklerimdi, nicedir aramadıklarımdı, aramak isteyip de arayamadıklarımdı. Bazen küs olduklarımdı ya da araya bir şey girdi. Ya arayayım diyorsun, bana da oluyor filan, arayayım diyorsun. Araya bir meşgale giriyor, hop unutmuşsun, aradan 3 gün 5 gün geçmiş gibi oluyor. Bugün ihmal etmeyelim. Bugün mesela ihmal ettiğimizi düşündüklerimizden bazılarını arayalım. Onlara kalbimizin sıcaklığını hissettirelim. Hatırlarını soralım, hallerini soralım. Varlıklarıyla mutlu olduğumuzu, varlıklarıyla zengin olduğumuzu onlara söyleyelim. Bu bir eylemli merhamet olabilir. Ya senin varlığınla ben zenginim. Senin bakışınla, senin muhabbetinle ben zenginim. Beni sensiz bırakma diyelim, ne olur yani. Mesela ihmal ettiklerimizi arayalım. Onlara mahsus, onların kişiliğine, hususiyetlerine, duruşuna, şahsiyetlerine mahsus, ona mahsus bir cümle kuralım. Gençliğimde kitap fuarlarına giderdim. Zaten hani çalıştığım yer itibariyle de öyle yerlerde bulunduk. Öyle yazarlar vardı, böyle şöhretinden geçilmiyor. Tamam, yine adam onlarca kitap yazmış. Kuyruklar da oluyor tabii, bir tarafından fiziki açılan şey. Abi herkese aynı şeyi yazıyor. Saygılarımla filan, saygılarımla filan. Halbuki adam oraya gelmiş, o kitaba para vermiş. Özellikle o kitabı seçmiş. Diyelim ki... sıraya girmiş, güneşin alnında beklemiş ve gelmiş, saygılarımla tak bir çizgi ona vermiş oluyorsun. Bunu anlamamışımdır mesela, tamam mı? Yani zorunluluk da içerse anlamamışımdır. Tabii bizim imza günlerimize öyle çok kişi gelmediği için böyle buradan savurmak da kolay oluyor, olabilir. Ona mahsus bir şey söylemek lazım. Ona mahsus bir şey söylemek lazım. İsmine, soyadına, memleketine, ne bileyim, ya da işte onun çağrışımıyla ilgili bir şey yazmak lazım oraya. Ben imza günlerinde hani başım kalabalık olmadığı için bunu yapmaya çalışıyorum. Ya o sırada o kişinin ismiyle, duruşuyla, soyadıyla ilgili

gönlüme damlayan bir hissiyat, bir cümle varsa onu ona yazmaya çalışıyorum ki ona mahsus bir şey olsun. Yani öndekine de aynısı yazılmış, arkasındakine de aynısı yazılmış gibi olmasın. Konya'da imza günü yapmıştık Sibel hocamın tertibiyle. Orada da mesela öğrencilerimizin, o gençlerin isimlerine göre kendimce birer cümle yazmaya çalıştım. O anın bereketiyle, yani o anının eylemlilik haline getirmekle. Yok ya, öyle hani çok kalabalıklar değil de derinlikli muhabbet. Yani biz fuarlarda daha çok muhabbet ediyoruz, kaynatıyoruz, bir şey söylüyoruz, birbirimizle bereketleniyoruz. Birbirimizin mesela cümleler birbirimizin gönlüne düşüyor ve birbirimizin gönlüne düşen o cümlelerle bereketleniyoruz. O ana mahsus bir şey yaşıyoruz. Yani diyelim ki A fuarına gittin, oradaki dostlarla, o andaki dostlarla ve o ana mahsus bir şey yaşadın. Sadece onlar bile olsa başka bir fuara, başka bir zamanda gitsen yaşayacağın yine o güne mahsus bir şey oluyor. Dolayısıyla mevzu hususi olmalı. Hususiyet içermeli, özellik içermeli. Ona mahsus, ona özgü, ona özel, ona yönelik, onun kalbine, duşuna yönelik bir şey olmalı. Bu da önemli bir şey. Yani bugün ihmal ettiklerimizi, arayalım efendim bugün. Düşenin kalbinden tutalım demiştik. İhmal ettiklerimizi arayalım. Mesela aktif dinleyici olalım. Bu da eylemli merhametin en önemli bir şeyidir. Biri size bir şey anlatıyor. Aklınıza sosyal medya, aklınıza telefon, aklınıza gideceğiniz yer, gözünüz fıldır fıldır. Gözünüz öyle fıldır fıldır olduğuna göre kalbiniz acaba ne fırtınalar oluyor? Hiç dinlemiyorsunuz gibi olmamak lazım. Aktif dinlemek lazım. Gözüne bakıp dinlemek lazım. Ya da başını öne eğip onun sözlerine kulağını verip o sözlerin kalbine, ruhuna işlemesini ve oradan bir çözüm, oradan bir dinlenmişlik, oradan bir paylaşılmışlık yapmak lazım. Aktif dinleyicilik de eylemli bir merhamettir. Yani dinliyor gibi yapmak eylemsiz bir merhamet gösterisidir. Riyadır aslında. Yani dinliyormuş gibi yapıyorsun. Ertesi gün karşılaşıyorsunuz. Ya ne yapayım diye soruyor misal. Ne konuda ne yapayım? Hani dün anlatmıştım ya. Dün anlattığın hiç gitmemiş bile yani. Öyle efendim. Dolayısıyla aktif dinleyici olmak meselesi de önemli. Aktif dinleyici olmak şu demek değil tabii, yani itiraz etmek, mevzuyu kabartmak, işte büyütmek, kavgaya dönüştürmek, itirazları yükseltmek anlamında bir şeyden bahsetmiyorum. Yani kabul etmesen de, sana doğru gelmese de, senin doğrularınla barışık olmasa da onu dinlemek lazım. Çünkü orada senin aktif eylemliliğin, daha doğrusu aktif ve eylemlilik aynı şey oldu. Aktif merhametin, eylemli merhametin onu dinlemek, ona değer verip dinlemek, onun sözlerine kalbini açmak, kulaklarını açmak ve o sırada doğan bir hissiyat olmuşsa onu onunla paylaşmak. Yani dolayısıyla bu da merhamet açısından önemli bir şey. Mesela Banu Güngenci geldi. Onlar Üsküdar Üniversitesi'nin Haydi Tut Elimi Derneği'nin yöneticileri. Daha sonra inşallah teknik eksiklerimiz giderilince burada merhamet de yaptıracağım, program da yaptıracağım. Aktif eylemli, aktif olanlardan, eylemsiz merhamet değil, eylemli merhametin yaşayan, koşturan, terleyen temsilcilerinden Ayşe Banu ve arkadaşları, Serpil gibi, işte Ayşegül gibi, maşallah koşturuyorlar ekiple beraber. Onlara burada programda yaptıracağız. İşte eylemli merhametin örneklerini o arkadaşlardan inşallah duyacaksınız. Haydi Tut Elimi Derneği diye lütfen girin internetten, bakın. Belki de sizin de onlara aktif merhamet, eylemli merhamet için yapmak isteyecekleriniz olacaktır. Bu önemli bir şey. Tam da denk geldi, arkadaşım Instagram'a geldi. Evet, mesela imece ahlakı vardı. Bu tam da böyle eylemli merhamet demekti. Birinin tarlaya da kalması, birinin harmanda kalması, diğerleri harmandan çıktığı halde, diğerleri tarladan çıktığı halde, o onun, bir kişinin tarlada kalmasını tarladan çıkmış olanlar kendine ayıp sayarlardı. Halbuki normalde ya bu adam mahir değil, hızlı tırpan sallayamadı, yapamadı, tembellik etti, işte hüner gösteremedi filan diye küçümsemen gerek değil mi? Ya da küçümsenir diye bekliyorsun. Hayır.
o imece ahlakı

mı? Eylemli merhamete geçiş yapmış olan, eylemsiz sadece üzülerek merhamet ettiğini düşünmeyen o insanlar, abi sanki organize olmuş gibi tırfanlarını alırlar, giderler, onu o tarladan çıkartırlar. Onun orada kalmasını kendilerine bir hakaret, kendilerine bir ayıp sayarlar. İşte merhametin eyleme geçmesi, faaliyete geçmesi, aktif hale gelmesi bu demek. Ama eylemsiz merhamet olsaydı şöyle olacaktı. Oturup bakacaklardı, ya Ahmet de tarladan çıkamadı. Biz 5 gün olduk çıktık, hallettik maşallah. Benim oğlanlar var ya, civa gibi maşallah. Koşun gibi yaptılar çıktık. Bak bununkiler mıymıntı falan çıkamadı. Ya da kimsesi yok, garip. Yaşlandı, tırpanı vuramıyor derdik. Bak üzüntü, ya üzüntüyle eğer merhamet ifade edecek olsaydık, üzüntüsü yetecek olur. Hatta üzüntüsü yeterli olmuyor. Kınayıcı oluyor hatta. Belirleyici oluyor, tanımlayıcı oluyor, öteleyici oluyor, travmatik bile oluyor. Ama beraber tırpanı alıp gitmek, haydi ya bakalım diyorsun, tektir Allah, yektir Allah diyorsun, giriyorsun, atıyorsun, çıkıyorsun. Adamlık bu işte. Eylemli merhamet bu, aktif merhamet bu, aktif şefkat bu. Bize öğretilen bu imece ahlak. İşte bu imece ahlakı da eylemsiz merhameti öldüren, onun üstünü çizen, aktif merhamete getiren bir şeydir. İmece ahlakının örneklerini hepimiz onlarcasını biliyoruz. Tandırdaki mesela bir anneye gider, diğeri yardım eder. Harmana gider, yardım eder. Şeyler diyelim ki, bağlar sökülürken gider, yardım eder. Yani Anadolu'nun imece ahlakı sadece üzülmeyle yetinebilen, şu anda içine düşmüş olduğumuz ahlaktan çıktı. Ve aktif merhamet halini onlar yaşadılar. Biz oradan düştük, üzülmekle yetiniyoruz. Başına şu geldi, üzüldük. Travmatik oldu, üzüldük. Tacize uğradı, üzüldük. İflas etti, üzüldük. Öldürüldü, üzüldük. Birinin zulmüne uğradı, üzüldük. Ya üzüldün yeter. Yetmez arkadaş. Aktif merhamete geçmen lazım. Ve merhametin bir sürü alanı var, bir sürü dalı var, bir sürü kırılımı var, ayrıntısı var. Onları üzerinde de düşünmek lazım. Bazen şöyle dedim, ya bana mı kalmış ya? O bana gelene kadar herkes gider, herkes yapar diyorsun. Bu da yanılgılardan birisi. Herkes yapabilir. Herkesin yaptığı kendine, kendi sorumluluğunda, kendi adamlığında, kendi şahsiyetliliğinde. Senin yapıp yapmaman da seninle ilgili bir şey. Başkası yapabilir. Sen niye yapmadın? Sen niye aktif merhamete geçmedin? Sen niye eylemsiz merhametten kurtulmadın? Niye sadece üzüntüyü yeterli gördün diye senin kendine sorman lazım. Senin adam olamayışınla ilgili bir durum aslında o. Yoksa başkalarının adamlığı seni adam olmamaktan kurtarmıyor. Bakıp örnek almadıkça. Efendim böyle serbest iyilikler meselesi var. Tahsası sana mı düştü derler, doğru. Mesela serbest iyilikler varmış Avrupa'da. Nevzat Tarhan hocamdan dinlemiştim, bizim kurucu rektörümüz. Lise mezuniyetlerinde hocalar, öğretmenler öğrencilere serbest iyilik hareketine katılmalarını istiyorlar. Hiç tanımadığın birine iyilik yapıyorsun. Bankta oturuyor, bakıyorsun ki böyle yüzü düşük, gönlü düşük, çizgileri düşük, omega surat. Diyorsun ki yani gemileri battı, onun yanına oturup da onun gemilerine böyle bir, değil mi, böyle bir ip uzatmak, gemileri sahile çekmek için bir merhaba, nasılsın ya, bir derdim var, sana açsam olur mu diye belki onun derdini açmaya fırsat vermek gibi bir şey. Yani dolayısıyla bunun gibi yardım etmek gibi, taşımak gibi, başka bir şey yapmak, ama tanımadın. Çünkü tanıdığında o yaptığın iyilikten dolayı ister istemez, yani yok desen bile, bir teşekkür, bir minnet duygusu oluyor. Onun için sadaka taşları aktif merhametin bir unsuru olarak atalarımız tarafından yapılmış ve ondan dolayı da kendilerine bir hürmet beklememişler. Ben Kastamonu'da gördüm, bir ziyarete gitmiştik dostlarla. Yani mesela şöyle dolap gibi bir şey var, tencere konabilecek gibi. Dolabı çeviriyor, oraya boş tabağı koyuyorsun, dönüyor, içeriye giriyor, oradaki onu dolduruyor, çeviriyor, sana dolu sefer tasını veriyor, tabağı veriyor. Yani oradaki çalışan bile alan kişinin kim olduğunu görmüyor. Çünkü onu çarşıda görecek, pazarda görecek, camide görecek, değil mi? Bir duvar dibinde görecek, gölgelenirken görecek, çeşmede görecek, düğünde görecek, dernekte görecek, yasta görecek, cenazede görecek.
o yardım ettiği kişiliği yardım ettiği gibi görmemesi lazım. Yardım alan da bana yardım eden

buydu diye görülmesi lazım. Tamamen haktan olduğunun açığa çıkması için atalarımız buna da sadaka taşları ve dönme dolaplar gibi çark gibi çözümler bulmuşlar. Tanımadıklarına yardım, yani serbest iyilikler. Efendim, iyiliklerimizi çoğaltmak merhamettir. İyilik ahlaktır, ertelenemez. İyiliğin kazası yoktur, aktif merhametin kazası yoktur. Sonra eda ederim diyemeyiz. Bu bir ahlak biçimidir, bu bir duruş biçimidir. Bu bir ahlak-ı Muhammedi'dir, bu bir ahlak-ı Hasene'dir. Değil mi? Dolayısıyla ertelenemez bir şeyden aslında bahsediyoruz. Merhamet kalbe sığmaz. Kalbe sığdırdığımız üzüntüdür. Merhamet, aktif merhamet kalbe sığmaz. Kalpten taşandır, kalpten saçılandır, kalpten yayılandır, eller tutandır, saçlar okşayandır, yetimin başını okşayandır, imkanını paylaşandır. Merhamet kalbe sığmaz. Üzüntü belki sığabilir. Biz merhamet kalbe sığmayan merhametlerin, aktif merhametlerin sahipleri olalım inşallah. Sadece bir his olmaktan çıkar, etrafa hissiyat yayar, değil mi? Ameli salih şeklinde yayılır. Aktif vicdan sahibi olalım inşallah. Acımanın kibrine yakalanmayalım. Üst ast ilişkisi tuzağına yakalanmayalım. Kendimize merhamet, mesela birine merhamet ettiğimizi varsayıyoruz ya, kendimize merhamet ediyoruz kardeşim. Kendimizdeki imana, kendimizdeki ikrara, kendimizdeki aşka, kendimizdeki muhabbete, kendimizdeki adamlığa, kendimizdeki oluşlara, kendimizdeki asla merhamet ediyoruz, suretten çıkartıyoruz onu. Dolayısıyla bu kendimize, yani merhamet, aktif merhamet aslında kendi çocukluğumuza, kendimize merhamet demektir. Birbirimize merhamet edelim. Sure-i Asr'ı okuyorlarmış mesela. Sahabeler ayrılırken, değil mi? Orada hani Asr suresinin anlamı üzerine düşünün. Birbirine bir merhamet iletişim biçimi, bir merhamet ilişki biçimi kuruyor, değil mi? Şu ziyandadır, şu ziyandadır gibi düşünün. Yani birbirimize merhamet ediyor olmamız birbirimizi borçlandırmamız anlamına gelmez. Teşekkürü mecbur kılmak anlamına gelmez. Minnettar kılmak anlamına gelmez. Çünkü gösterdiğin her merhamet, ayna metaforu üzerinden düşün, kendine gösterdiğin merhamettir. Kendini adam yapmandır. Kendini insanlaştırmandır. Beşeriyetten çıkmandır. Dervişliğe yükselmendir. Adamlığa yükselmendir. Dolayısıyla aktif merhamet çok önemli. Eylemsiz merhametten çıkıp aktif merhamete yükselmek çok önemlidir. Bu bir farkındalıktır. Son olarak böyle söyleyip bitirelim. Bu bir farkındalıktır. Farkındalık ise değerli dostlar bir sorumluluktur. Eylemsiz merhametten, sadece kuru üzüntüden çıkıp aktif merhamete ulaşmak bir farkındalıktır. Hayat anlamaktır, yorumlamaktır, kendini arayıp bulmaktır. Kendine merhamettir. Bu bir farkındalığın sonucundadır. Farkındalık da bir sorumluluktur diyelim. Böyle bitirelim. Efendim, Özdemir Erdoğan'dan bir eser dinleteceğim şimdi size. Heybem iskeleye geldik, heybemizi bırakalım. Bugünlük de bu kadar diyelim. Özdemir Erdoğan'dan. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azye, cuma namazından gelir diyecek.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.
2: Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış tüm gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa, oysa canım, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. İçirmedim.

Sensizken İstanbul'da bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm, ölüm geldi, ölmedim. Ağladım, ağladım yüreğimde sen. Sen de divane İstanbul. Oy gece gözlüm, oy gece gözlüm, oy. Ben bir sana.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ediyorum ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

0: bunu söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini yenme sakın ha kuyuya. Mindik bir aramete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverekten. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda hira dalıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar

duymaz. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız, çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyor?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feer.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkım.